TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1946 yılında kurulan Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 22 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Mari Jaco yönetiminde sahne alan topluluğun solisti, sadece ilk adını kullanmayı tercih eden 1971 doğumlu Japon asıllı Amerikalı kemancı Midori, konser programından ilk olarak Kanadalı besteci Vivian Fung'ın Kanada Ulusal Sanat Merkezi Orkestrası'nın siparişi üzerine 2018 yılında yazdığı Kulak Kurdu başlıklı kompozisyonunu dinliyoruz.

Vivian Fang'ın Kulak Kurdu adını verdiği 2018 tarihli eserini Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 22 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser, Antonin Dvorak'ın La Minör Keman Konçertosu'yla devam ediyor. Solist, Japon asıllı Amerikalı kemancı Midori.

Antonin Dvorak'ın Opus 53 La Minör Keman Konçertosunu solist Midori ve Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Kemancı, biz parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı partitasından prelüt bölümünü seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

22 Haziran 2025 tarihinde Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan kemancı Midori, Johann Sebastian Bach'ın 3 numaralı partitasından Prelüt bölümünü seslendirdi. Topluluğun konseri Amy Beach'in İskoç ezgilerinden esinlenerek yazdığı Galce başlıklı senfoniyle sona eriyor.

Amy Beach'in Opus 32 Mi Minör Senfonisini Marie Jaco yönetimindeki Almanya Berlin Senfoni Orkestrası'nın 22 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Beethoven'a ait 5 İskoç ve İrlanda şarkısıyla devam ediyor.

Ludwig van Beethoven'a ait 5 İskoç ve İrlanda şarkısını dinledik. Programımızın bu bölümünü Antonin Dvorak'ın Slav Dansları serisinden 2 numaralı parça ve Fritz Kreisler'in piyanolu trio için düzenlediği London Deri Havası adlı geleneksel İrlanda ezgisiyle noktalıyoruz.

Dvorak'ın Slav Dansları serisinden 2 numaralı parçayı ve Londonderry Havası adlı eski İrlanda ezgisini kemanda Moshe Hammer'ın olduğu Oda Müziği grubundan dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Henryk Wieniawski'nin keman ve piyano için Opus 21 La Majör Polonezini ve Ralph Vaughan Williams'ın Aristofanes'in Eşek Arıları adlı oyunu üzerine 1909 yılında yazdığı Aristofanik Suite'nin uvertürünü dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne babası Johann Sebastian Bach'ın barok stiliyle onu takip eden klasik stili arasındaki geçiş döneminde etkili bir besteci olan Carl Philipp Emanuel Bach'la başlıyoruz. Bestecinin Re minör Klavsen Konçertosunu solist Andrea Buccarella ve Kore Orkestrası seslendiriyor.

Carl Philipp Emanuel Bach'ın Re minör klavsen konçertosunu solist Andrea Bucarella ve Kore Orkestrası'nın 2019 tarihli kaydından dinledik. Romantik dönemin Litvanyalı bestecilerinden Sestovas Sasnaukas'ın 1915 yılında kaleme aldığı Requiem'i ile devam ediyoruz.

Sesnovas Sasnaukas'a ait Requiem'i solistler Kaunas Devlet Korosu ve Litvanya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Alexander Scriabin'in 1891 yazında fazla çalışmaktan dolayı sağ elini incitmesinin sonucunda ortaya çıkan Sol El için Nocturne başlıklı eseri var sırada.

Alexander Scriabin'in Opus 9 serisinin ikincisi olan Sol El İçin Nocturne başlıklı eserini piyanist Anatol Urgorski'den dinlediniz. Vincenzo Bellini'ye ait Mi bemol majör oboa konçertosunun trompet için düzenlenmiş bir versiyonuyla devam ediyoruz. Solist Jeffrey Payne.

Vincenzo Bellini'ye ait Mi bemol majör oboa konçertosunu trompetle yorumlayan Jeffrey Payne ve Michael Halatz yönetimindeki Melbourne Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Henryk Wieniawski'nin keman ve piyano için Opus 21 La majör Polonezi var sırada.

Kemancı Piotr Plauner ve piyanist Andrei Gus, Henryk Wieniawski'nin Opus 21 La Majör Polonezini seslendirdi. İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Aristofanes'in Eşek Arıları adlı oyunu üzerine 1909 yılında yazdığı Aristofanik Suite'nin uvertürüyle devam ediyoruz.

Aristofanes'in Eşek Arıları adlı oyunu üzerine Ralph Vaughan Williams'ın kaleme aldığı Aristofanik Suite'in uvertürünü Douglas Bostock yönetimindeki Argovia Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Rönesans bestecisi John Dowland'e ait fantezinin solo gitar düzenlemesi var sırada.

Eserleriyle günümüz erken dönem müzik icracılarına hatırı sayılır bir kaynak olan Rönesans bestecisi John Dowland'e ait Fanteziyi gitarist Manuel Calderon seslendirdi. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 523, Abendem Findung başlıklı şarkısıyla devam ediyoruz.

soprano Ellie Ameling ve piyanist Jörg Demus, Mozart'ın Abendem Findung başlıklı şarkısını seslendirdiler. Claude Debussy'nin 1894 yılında bestelediği ve modern müziğin başlangıcı olarak kabul gören Prélude L'Après-midi de Fon başlıklı senfonik şiiri var sırada.

Claude Debussy'nin Prélude L'Après Midi de Fon başlıklı senfonik şiirini Marcello Viotti yönetimindeki Saarbrücken Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Barok dönem bestecisi Bartolome de Selma y Salaverde'ye ait eserlerle sona eriyor.

0: İspanyol barok dönem bestecisi Salaverde'nin eserlerinden seçkileri Thomas Wimmer yönetimindeki Accentus Avusturya topluluğundan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olayın ardından Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Ülkenin güneyindeki birçok noktadan patlama sesleri duyuldu. İran saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ı bir kez daha tehdit etti. Tahran'ın hedef listesinde olduğunu vurgulayan Trump, kendisine yönelik suikast girişimi durumunda ordunun İran'ı yerle bir etmeye hazır olduğunu açıkladı. İran dini lideri Müçteba Hamane ise yazılı bir açıklama yaparak babasının intikamını alacaklarını söyledi. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma personeli uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Demirbaş için Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı 1. Anajet Üst Komutanlığı'ndan askeri uçakla memleketi Samsun'un Terme ilçesine uğurlandı. Sayın dinleyiciler, 31 yıldır dinmeyen bir acı Srebrenica soykırımı. Bosna Hersek soykırım kurbanlarını bu yılda gözyaşlarıyla andı. Kimliği tespit edilen 10 şehit daha Potoçari'de toprağa verildi. Türkiye adına anma törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Göktaş, Türkiye'nin soykırımı asla unutturmayacağını bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi polislere lojman müjdesi verdi. Emniyet personeli için ilk etapta İstanbul'da 600 lojman alınacağını açıklayarak bununla sınırlı kalmayacak, arkası da gelecek dedi. Çiftçi, emniyette uygulanması planlanan yeni mesai modeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü de belirtti. Bursa'nın Kestel ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan Kamerun bandıralı kuru yük gemisi kurtarıldı. Geminin 1775 tonluk toz gübre yükü tahliye edildi. Yüzer hale getirilen gemide şimdi hasar tespiti yapılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise termometreler 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde düşecek. Spor. Sayın dinleyiciler, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan iki takım daha belli oldu. Bu gece oynanan maçlarda sonuçlar şöyle. Norveç 1, İngiltere 2, Arjantin 3, İsviçre 1. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verecek. Saat 9.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: kültürler arasında.
1: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Programımız bu sabah Akdeniz sınırlarını çağdaş caz estetiğiyle buluşturan sınır ötesi bir diyalogla başlıyor. Tunuslu ut virtüozu Enver Brahim'e kulak veriyoruz. Müzisyeni 2009 yılında çıkardığı The Astounding Eyes of Rita albümünde bas klarnete Klaus Gesink, bas gitarda Björn Mayer ve perküsyonda Halit Yasin eşlik ediyor. Geleneksel enstrümanların modern caz armonisiyle kurduğu bu akustik denge, oda müziği disipliniyle şekillendirilmiş. Sizin için Filistinli büyük şair ve yazar Mahmut Derviş'in anısına ithaf edilen ve albüme adını veren eseri seçtik. The Astounding Eyes of Rita.

Çağdaş Dünya Müziği'nin genç nesil bestecilerinden Omid Şabani ile devam ediyoruz. Sanatçının 2019 yılında dinleyiciyle buluşturduğu çalışmasında 21. yüzyılın en genç enstrümanlarından biri olan handpan'in hipnotik ve mistik tınısı merkezde yer alıyor. Akustik zenginliği minimalist bir vadi tasviriyle buluşturan ve doğanın estetik döngüsünü pazar sabahınıza taşıyan huzurlu bir kompozisyon. Blooming in the Valley.

kadim doğu ezgilerinin modern batı elektroniğiyle yeniden şekillendiği bir füzyon çalışmasıyla rotamızı Fransa'ya çeviriyoruz. Fransız prodüktör Thomas Ulf, Cool Kid sahne adıyla 2017 yılında dinleyiciyle buluşturduğu eserde geleneksel bir İran ninnisinin melodisini sample olarak kullanmış. Doğunun mistik tınılarını organik house elementlerle birleştiren ve kültürler arası köprü vazifesini doğrudan altyapısına işleyen bu özgün çalışmaya kulak veriyoruz. Spin.

Pazar sabahının bu dingin saatlerinde Orta Doğu'nun en kadim şehirlerinden birinin kalbine doğru müzikal yolculuğumuza devam ediyoruz. Şam doğumlu Lena Shamamian'ın klasik şan eğitimiyle yoğrulmuş dramatik soprano vokali, insan sesinin coğrafyaları ve asırları aşan kalıcı mirasını yaşatıyor. Müzisyenin Arap makam geleneğini çağdaş dünya müziği ögeleriyle buluşturan 2017 tarihli elektroakustik füzyon çalışmasını dinliyoruz. Love in Damascus.

Kadim efsanelerin fısıldandığı kuzeyin sisli coğrafyasındayız. Çoklu enstrümantalist Cody Schaefer'ın tek kişilik projesi Elderwack geliyor. Genç müzisyen, Kelt ve karanlık neofolk türünde üretimler yaptığı projenin ismini, eski Norse dilinde ateşi temsil eden Elder ve uyanık, tetikte anlamına gelen Wack kelimelerini birleştirerek türetmiş. Sizin için seçtiğimiz parça, eski kuzey yaylası Tagelarp mistik tınılarını güçlü senfonik düzenlemelerle bir araya getiriyor. Küllerinden doğuşu anlatan epik çalışma And the Sky Turned Black.

Müziğin elektronik katmanlarına ve güçlü dijital ritimlerin dünyasına doğru sinematik bir geçişle elektronik müziğin uzamsal boyutuna adım atıyoruz. İngiltere merkezli bir elektronik müzik kolektifi olan We Are All Astronauts'un bağımsız sinema yapımı Lambo filmi için bestelediği orijinal bir soundtrack çalışmasını dinleyeceğiz. Adını antik çağlardan beri evreni doldurduğuna inanılan görünmez akışkandan alıyor Ether.

Berlin elektronik sahnesinin ve çağdaş Future Garage akımının yetenekli yapımcılarından Enya'yla programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sanatçının 2017 yılında dinleyiciyle buluşturduğu Let Go kompozisyonu, müzik teorisinde ses tansiyonunun kademeli olarak yükseltilmesi esasına dayanıyor. Müzisyen kırık ritimlerin ambiyans pedlerle kurduğu elektroakustik dengenin dinleyicide psikoakustik bir serbest kalma ve arınma hissi uyandırmasını istediğini söylüyor. Enya'yı dinliyoruz. Let Go.

Ve geldik bu hafta da programımızın sonuna. Kapanışı akustik ve dijital ses tasarımlarını görsel birer anlatıya dönüştürmesiyle tanınan İspanyol besteci Adrián Berenguer'le yapıyoruz. Dinleyiciyi adeta yeni bir günün heyecan verici ilk gösterimine davet eden umut dolu kompozisyonu Premier. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser Joseph Haydn'ın Opus 9, Si bemol majör 5 numaralı eseri The Angel String Quartet seslendiriyor. Bölümler Poco Adagio, Dement Variations, Menuet Allegretto, Largo Cantabile, Finale Presto.

Joseph Haydn'ın Opus 9, Si bemol majör 5 numaralı eserini The Angel String Quartet'tan dinledik. Radyo 3 Sabah'ta dinleyeceğiniz sıradaki eser, Johannes Brahms'ın Opus 73, Re majör 2 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümü. Bernard Haitink yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendiriyor. Bölümler, Allegro non troppo, Adagio non troppo, Allegretto grazioso, Presto ma non.

Johannes Brahms'ın Opus 73, Re majör 2 numaralı senfonisinin ilk 3 bölümünü Bernard Haitink yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası yorumundan dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Murat Yumak ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Herzlich tut mich verlangen. Tüm zamanların en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilen Johann Sebastian Bach'ın org için yazdığı 727 eser sayılı Korel Prelüdünü bugün Simon Preston'ın orgu eşliğinde trompetçi Håkan Hardenberger'in yorumundan dinledik. Değerli dinleyenler, müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için. Klasik ve erken romantik dönem arasında bir tarzı olan Ferdinand Ries, Beethoven'ın Bonn'dan eski aile dostu Franz Ries'in oğlu. Beethoven artık kimseye ders vermezken Ferdinand'ı seve seve çalıştırmış, onun elinden tutmuş. Ferdinand, Beethoven'ın çok yakınında bulunmuş, kendini onun müziğinin bir yorumcusu olarak kabul ettirmiş. Ferdinand Ries, Beethoven'la geçirdiği ve Londra'da yaşadığı yıllarda hem piyanist hem de üretken bir besteci olarak tanınmış. Piyano, oda müziği ve vokal için yazdığı eserleriyle birlikte konçertolar, senfoniler, operalar da notaya almış. Müziğe adanmış yaşamlara Ferdinand Ries'in Opus 146 Re Majör 6 numaralı senfonisinden Larghetto con Moto bölümüyle devam ediyoruz. Zürich Oda Orkestrası'nı Howard Griffiths yönetiminde dinliyoruz.

Ferdinand Ries'in Opus 146 Re majör 6 numaralı senfonisinden Larghetto con Moto bölümünü Howard Griffiths yönetimindeki Zürich Oda Orkestrası'nın yorumundan dinledik.

İskoç şair Robbie Burns'ün 1791'de yazdığı Ye Banks and Braes o' Bonny Doon adlı şiiri sonradan bestelenmiş. İskoç ruhu ve duygularıyla bütünleşmiş, popüler bir şarkı olarak günümüze kadar varlığını korumuş. İspanyol gitarist besteci Fernando Sor da Opus 40 Ye Banks and Braes üzerine gitar için fanteziyi notaya almış. Operaya, şarkılara büyük tutkusu olan Sor, bu eseri Paris'te kendisinden gitar dersleri alan öğrencisi Bayan Mary Jane Burdett'e ithaf etmiş. Programımızda Sor'un İskoç melodisi Ye Banks and Braes üzerine gitar için yazdığı fanteziyi Mark Tykels'ın yorumundan dinliyoruz.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Fernando Sor'un İskoç melodisi Ebanks and Brace üzerine gitar için yazdığı fantazisini Mark Tykels'ın gitarından sunduk sizlere.

gövdeyi 4 ayrı bölüme ayırıp anlatmak yatıyordu. Böylelikle bütüne geniş bir açıdan bakılabilirse tek bir yapı ve tek bir biçim görülebilecek bir kompozisyon meydana gelmiş oldu.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Yusuf İzzettin Mescid'in Fil Dişi eserinin Sek adını taşıyan bölümünü Bosphorus Trio'nun yorumundan sunduk sizlere.

Eminim ki Bretton'un zamanı henüz gelmedi. Büyüklüğü dünya tarafından henüz tam anlamıyla idrak edilmiş değil. Tıpkı kendinden önceki Mahler ve Shostakovich gibi. Onun da zamanı geliyor. Demiş Mstislav Rostropovich Benjamin Bretton için. Bretton'un ölümünden bu yana besteci kimliğine yaşamı boyunca olduğundan çok daha geniş bir perspektiften bakıldığı söylenebilir. Piyanist, besteci, orkestra şefi Bretton, İngiliz operasının en çarpıcı örneklerini vermiş. Film, tiyatro ve radyo temsilleri için müzikler de yazmış. Operadan solo eserlere kadar tüm külliyatı repertuarda saygın bir yer edinmiş. Bretton'ın Batı Avrupa ve ulusal İngiliz müziğinin realist geleneklerini tercih ettiği söylenir. Besteci 1945'te premieri gerçekleşen ve büyük beğeni toplayan Peter Grimes operası için yazdığı müziklerden bir orkestra süiti oluşturmuş. Bretton'ın Opus 33A orkestra süiti For C Interludes'ten seçtiğimiz bölümlerle devam ediyoruz programımıza. Sir Neville Mariner yönetimindeki Minnesota Orkestrası'nın yorumundan dinleyeceğimiz bölümler Dawn, Sunday Morning ve Storm.

Benjamin Britten'ın Opus 33A Orkestra Suite'i For C Interludes'ten bölümlere yer verdik. Minnesota Orkestrası'nı Sir Neville Marriner yönetiminde dinledik. Bölümler Dawn, Sunday Morning ve Storm'du. Edward Elgar'ın enstrümanlardan fagota duyduğu sevgi bütün orkestral eserlerinde belirgindir. Elgar, gençlik yıllarının anısını yaşatmak için 1910'da 53 yaşındayken yazdığı romansı Londra Senfoni Orkestrası'nın birinci fagotçusu Edwin James'e adamış. James, eseri ilk kez Elgar yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde Hereford'da 16 Şubat 1911'de seslendirmiş.

Bugün seçtiğimiz kayıtta romansı St. Martin Akademisi üyeleri eşliğinde Klaus Thunemann yorumluyor. Topluluğu yöneten Sir Neville Marriner.

Değerli dinleyenler, Edward Elgar'ın Opus 62, Fagot ve Orkestra için romansını sunduk sizlere. Fagotçu Klaus Thunemann'ı bu müzikal yorumunda Sir Neville Mariner yönetimindeki St. Martin Akademisi üyeleri eşlik ediyordu.

Sung und Brum, Du Gutes Rädchen. Richard Wagner'in Uçan Hollandalı operasından dinlediğimiz bu güzel bölümü Leipzig Radyo Korosu üyeleri Staatskapelle Dresden eşliğinde seslendirdi. Solist Dagmar Petskova'ydı, topluluğu Silvio Varviso yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları, radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3.

bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Müzikli masallar. TRT İzmir Radyosu stüdyoları Müzikli Masallar programından siz kıymetli dinleyicilerimize kocaman bir merhaba. Ben Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bu güzel pazar gününde yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir tema ve ilginç bir masalla konuk olacağız tam bir saat boyunca radyolarınıza. Temamız tılsım ve bu temanın bir sembol olarak ifade ettiği kavramların sanatta, kültürlerde ve müzikteki yansımaları. Hanna Diab ve Antoine Galyan'dan Aladdin'in Sihirli Lambası masalı da eşlik edecek bu temaya bugün müzikli masallarda. Tılsım, insanlık tarihinin en eski ve en evrensel sembollerinden biridir. Latince talismanum, Arapça tılsım ve kökeninde Yunanca telesma sözcüklerine uzanan bu kavram, kutsanmış, etkin kılınmış ya da gizli bir güçle donatılmış nesne anlamlarını taşır. Kimi zaman avuç içine sığan bir taş, kimi zaman üzerine işaretler kazılmış bir yüzük, kimi zaman da sıradan görünen bir lamba ya da aynadır. Farklı kültürlerde ise yalnızca doğaüstü güçler taşıyan bir nesne olarak görülmez tılsım. Görünmeyenle görünen, insanla evren, kaderle irade arasında köprü kurduğuna inanılan anlam yüklü bir simge olarak karşımıza çıkar. Sanat da bu kadim sembolü yüzyıllar boyunca farklı biçimlerde yorumlamıştır. Orta Çağ el yazmalarındaki gizemli işaretlerden Rönesans'ın simyacı gravürlerine, Doğu minyatürlerinden modern resme kadar pek çok eser tılsımı yalnızca büyüyle ilişkilendirmez. Onu hafızanın, umudun, bilgeliğin ve insanın görünmeyeni anlama arzusunun simgesi olarak ele alır. Çünkü tılsım aslında dış dünyayı değiştiren sihirli bir nesneden çok, insanın kendi içindeki gücü keşfetmesine aracılık eden evrensel bir metafordur. Belki de bu yüzden binlerce yıldır anlatılan hikayelerde ve bestelenen ezgilerde hala aynı soruyu fısıldamayı sürdürür. Gerçek tılsım taşın ya da metalin içinde mi saklıdır, yoksa ona anlam yükleyen insanın hayal gücünde mi? Bu güzel giriş ve kısa bilgilerden sonra dilerseniz programımızın ilk müziğine kulak verelim ve Rimsky-Korsakov'u konuk edelim radyolarımıza. İlhamını doğrudan Binbir Gece masallarından alan, Doğu'nun tılsımlı müziğinin derinden hissedildiği Opus 35 Şehrazat Senfonik Suite'inden solo kemanın ince, zarif, esnek melodileriyle anlatılır Binbir Gece boyunca sultana masallar anlatıp her gece en heyecanlı yerinde bitirerek kendisini öldürmesini engelleyen ve sonunda sultanı iyileştiren Şehrazat karakteri. Bu güzel senfonik suite'den Kalender Prens'in hikayesi başlıklı ikinci bölümü Zaşa Götzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yorumluyor. Keman solalarını naif yorumuyla ünlü kemancımız Pelin Halkacı Akın'dan dinliyoruz.

Rimski-Korsakov'un Opus 35 Şehrazat Senfonik Suite'inden Kalender Prens'in Hikayesi başlıklı ikinci bölümü Zaşa Göçsel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yorumladı. Güzel keman soloları naif yorumuyla ünlü kemancımız Pelin Halkacı Akın'dan dinledik. Doğu'nun tılsımlı atmosferini samimiyetle hissettiren bu etkileyici müzikten sonra masalımıza kulak verelim mi? Ne dersiniz? Alaaddin'in Sihirli Lambası. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda uzak doğuda Çin ülkesinde yoksul bir terzinin Alaaddin adında bir oğlu yaşarmış. Alaaddin daha çocuk yaşlarındayken babasını kaybetmiş. Annesi ip eğirerek ve küçük işler yaparak geçinmeye çalışıyormuş. Fakat Alaaddin çalışmayı pek sevmezmiş. Günlerini sokaklarda arkadaşlarıyla oynayarak geçirirmiş. Annesi ne kadar öğüt verse de onu bir türlü bir zanaata yöneltemezmiş. Bir gün şehre yabancı kılıklı yaşlı bir adam gelmiş. Bu adam aslında Afrika'nın uzak diyarlarından gelen güçlü bir büyücüymüş. Yıllar boyunca yıldızları incelemiş, eski kitapları araştırmış ve sonunda dünyanın en büyük hazinesinin yerini öğrenmiş. Fakat bu hazineye yalnızca Alaaddin adındaki bir delikanlının ulaşabileceği yazılıymış. Büyücü Alaaddin'i görünce onu hemen tanımış. Yanına yaklaşıp gözleri dolmuş gibi görünerek babasının adını sormuş. "Ben senin amcanım. Yıllar önce uzak diyarlara gittim, geri dönememiştim." diyerek onu kucaklayıp ağlamaya başlamış. Alaaddin de bunu

Buna inanmış. Büyücü ona güzel elbiseler almış. Birlikte yemekler yemişler. Annesi de bu yabancının gerçekten akrabaları olduğuna inanmış. Aradan birkaç gün geçmiş. Yaşlı adam bir sabah Alaaddin'i şehrin dışındaki dağlara götürmüş. Issız bir kayanın önünde durmuş. Yanında getirdiği güzel kokulu reçineleri ateşe atmış ve ardından kimsenin anlamadığı sözler söylemeye başlamış. Birden yer sarsılmış, kocaman yuvarlak bir taş ağır ağır yerinden kalkmış. Altında karanlık bir merdiven belirmiş. Büyücü Alaaddin'e, ''Buradan aşağı ineceksin. Yol boyunca altınlar, mücevherler göreceksin. Hiçbirine dokunma.'' En sonunda eski bir bahçeye vardığında orada bir odanın içinde yanan eski bir lamba bulacaksın. Önce lambanın fitilini söndür, yağını dök. Sonra da lambayı cebine koy ve bana getir, demiş. Derken de Alaaddin'in

parmağına garip taşlı bir yüzük takmış. Bu tılsımlı yüzük seni koruyacak. Korkma çocuğum. Alaaddin merdivenlerden aşağı inmeye başlamış. Önüne çıkan odalarda altın küpler, gümüş hazineler, paha biçilmez taşlar varmış. Fakat büyücünün sözünü dinleyerek hiçbirine dokunmamış. Sonunda büyülü bahçeye ulaşmış. Ağaçların dallarında meyve yerine yakutlar, zümrütler, safirler ve elmaslar parlıyormuş. Bahçenin sonunda eski bir kandil yanıyormuş, aynı büyücünün dediği gibi. Alaaddin lambayı almış, fitilini söndürmüş, yağını dökmüş ve cebine koymuş. Dönüş yolunda mağaranın ağzına ulaştığında büyücü yukarıdan seslenmiş. "Önce lambayı bana uzat!" Alaaddin ise "Önce beni yukarı çek, sonra lambayı vereyim." demiş. Büyücü bir anda öfkeden deliye dönmüş ve büyüyle mağara girişindeki ağır taşı yeniden kapatmış. Alaaddin karanlık mağarada tek başına kalmış. Korkuyla ellerini birbirine sürterken parmağındaki yüzüğe değmiş ve bir anda gök gürültüsünü andıran bir ses duyulmuş. Dev gibi bir cinmiş konuşan. "Ben yüzüğün hizmetkarıyım. Emret, ne istersen yapayım." demiş. Alaaddin şaşkınlık içinde. "Beni buradan çıkar ve eve götür." demiş ve cin onu göz açıp kapayıncaya kadar evine götürmüş. Eve dönen Alaaddin ve annesi evde yiyecek kalmayınca eski lambayı satmaya karar vermişler. Satmadan önce temizlemek için lambayı avuşturunca birden evin içi dumanla dolmuş. Çok daha büyük ve heybetli bir cin çıkmış ortaya bu sefer. "Ben lambanın hizmetkarıyım. Dile benden ne dilersen sahip." demiş. Annesi korkudan bayılmış. Alaaddin ise tüm cesaretini toplayarak cinden yiyecek istemiş. Bir anda altın tepsiler içinde çeşit çeşit yemekler gelmiş. O günden sonra lambanın cini ne isterlerse yerine getirmiş. Bir gün Alaaddin ülkenin sultanının kızını görmüş ve aşık olduğu kıza ulaşmak için annesini sultana göndermiş. Sultan önce bu yoksul delikanlıyla alay etmiş. Fakat Alaaddin lambanın cini sayesinde saraya öyle büyük, öyle büyük hazineler göndermiş ki herkes şaşkınlığa düşmüş. Sonunda prenses Alaaddin'le evlenmiş. Cin bir gecede mermerlerden, altın kubbelerden ve billur sütunlardan oluşan görkemli bir saray yapmış. Sarayın eşi benzeri yokmuş bu dünyada. Herkes Alaaddin'in zenginliğine hayran kalmış. Zenginliğinin söylentisi yaşlı büyücünün kulağına kadar gitmiş. Böylece Alaaddin'in yaşadığını ve lambayı kullandığını anlayan kötü büyücü, lambayı ele geçirebilmek için bir plan yapmış. Prenses ve Alaaddin'in sarayının yakınlarında bir satıcı kılığında dolaşıp bağırmaya başlamış. "Eski lambalar, yeni lambalarla değiştirilir. Eskici geldi." Prenses eski lambanın sırrını bilmezmiş. Onu değersiz sanarak hizmetçisine vermiş. Hizmetçi de lambayı yenilemek maksadıyla eskici sandığı büyücüye. Büyücü lambayı alır almaz cini çağırıp "Sarayı da prensesi de Afrika'ya götüreceksin." diye emretmiş. Bir anda bütün saray puf gözden kaybolmuş. Yerini kocaman bir toz bulutu almış. Durumu hemen anlayan Alaaddin ise yüzüğünün cini sayesinde Afrika'ya ulaşmış. Gece gizlice saraya girmiş, prensesle buluşmuş, tüm hikayeyi anlatmış ve birlikte plan yapmışlar. Prenses büyücüyü güzel sözlerle oyalamış, içkisinde uyku veren bir ilaç katmış. Büyücü derin uykuya dalıp horlamaya başladığında da Alaaddin'i saraya almış. Lambaya tekrar kavuşan Alaaddin, lambadaki cinden sarayı ve içindekileri tekrar eski yerine taşımasını istemiş ama büyücü olmadan. Bir anda saray yeniden cindeki yerine dönmüş. Kızına yeniden kavuşan sultan ve Alaaddin'in annesi büyük bir sevinç yaşamışlar. Diyarda herkes Alaaddin'in cesaretini konuşmuş. Alaaddin'le prenses uzun yıllar mutluluk içinde yaşamışlar ve güçlerini yalnızca iyilik için kullanmışlar. Alaaddin de gençliğindeki sorumsuz halini geride bırakmış. Adaletli, cömert ve bilge bir hükümdar olmuş. Masal da burada bitmiş.

Küçük bir not. Aladdin masalı Binbir Gece masallarının orijinal Arapça metninde yer almaz. 18. yüzyıldan sonra eklenmiştir. Orijinal masal Çin'de geçer ama Disney uyarlamasıyla mekan Agrabah'a taşınmıştır. Bu nedenle bu ayrıntı çoğu kişi tarafından bilinmez. Bu güzel masaldan sonra Mili Balakirev'den tılsımlı bir müzik daha var sırada. Opus 18 Islamey Oriental Fantezi. Orijinali solo piyano için bestelenen ancak olağanüstü orkestral potansiyeli nedeniyle

Orijinali solo piyano için bestelenen ancak olağanüstü orkestral potansiyeli nedeniyle daha sonra iki önemli orkestra düzenlemesi yapılan bu enerjik eser günümüzde de konser salonlarında zaman zaman seslendirilmektedir. İslamey oryantal fantezisi belirli bir tılsımlı nesneyi anlatmaz. Ancak Kafkas dağlarının efsanelerini, halk danslarını ve kadim kültürünü müziğe dönüştürür. Doğu fantezisi alt başlığıyla dinleyiciyi büyüyle gerçeğin iç içe geçtiği masalsı bir coğrafyaya taşır. Bu yönüyle eserin tılsımı halk ezgilerinin yüzyıllar boyunca taşıdığı kültürel hafızada saklıdır. Bu görkemli ve enerjik müziği Zaşa Göçsel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinliyoruz.

Ali Balakirev'in Opus 18 İslamey Oriental Fantazisini Zaşa Göçsel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası yorumladı. Mitolojilerde ve halk anlatılarında tılsımlar, kahramanların çıktıkları yolculuklarda en önemli yardımcılar arasında yer alır. Antik Mısır'da yaşamı ve yeniden doğuşu simgeleyen Skrabe böceği, Mezopotamya'da kötülükten koruyan mühürler, Anadolu'nun Nazar geleneği, İskandinav mitolojisindeki büyülü yüzükler, kelt düğümleri, Çin'in yeşim taşları ve Orta Asya şamanlarının koruyucu muskaları. Her biri insanın bilinmeyene karşı duyduğu kaygının, korunma arzusunun ve görünmeyen güçlerle bağ kurma isteğinin farklı yansımalarıdır. Masallarda ise sihirli lambalar, büyülü aynalar, konuşan yüzükler ya da kutsal kılıçlar çoğu zaman kahramanın içsel dönüşümünü başlatan sembolik anahtarlar haline gelir. Sırada uzun yıllar yaşadığı Kafkasya'nın ezgilerini ve kültürel zenginliğini Kafkas Eskizleri adlı orkestral süitinde müziğe dönüştüren Rus besteci Mihail Ipolitov Ivanov var. Süitin ikinci bölümü olan Bir Köyde başlıklı müzik dinleyiciyi dağların gölgesindeki eski bir Kafkas köyüne götürür. Halk ezgileriyle örülü bu pastoral atmosfer doğanın kutsal kabul edildiği, nazarlıkların ve koruyucu tılsımların gündelik yaşamın doğal bir parçası olduğu kadim bir kültürün izlerini taşır. Mihail Ipolitov Ivanov'un Kafkas Eskizleri adlı orkestral süitinden Bir Köyde başlıklı ikinci bölümü Zaşa Göçsel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinliyoruz.

Mihail Ipolitov Ivanov'un Kafkas Eskizleri adlı orkestral süitinden Bir Köyde başlıklı ikinci bölümü Zaşa Göçsel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Kültürlerde tılsım sadece büyülü bir nesneyi temsil etmez. İnsanın kendi içinde keşfettiği erdem ve hakikati de hatırlatır bizlere sembolik olarak. Yeri gelmişken erdem ve hakikati yansımasıyla gösteren, birçok kültürde tılsımla ilişkilendirilen en eski sembollerden biri olan aynadan bahsedelim biraz. Kadim kültürlerde ayna yalnızca bir yansıma aracı değildir. Hakikati gösteren, görünmeyeni görünür kılan ve kimi zaman koruyucu bir tılsım olarak kabul edilmiştir.

da burada Aynalar adlı süitinin Okyanus Üzerinde Bir Kayık başlıklı bölümüyle bunu kendi tarzıyla anlatan Maurice Ravel'i konuk edelim dilerseniz radyolarımıza. Besteci bu bölümde denizin yüzeyini adeta dev bir aynaya dönüştürür. Dalgaların üzerinde sürekli değişen ışık oyunları dinleyiciyi dış dünyanın görüntülerinden çok kendi iç yolculuğuna davet eder. Belki de bu müziğin tılsımı suyun sessiz aynasında saklı olan o derin ve sonsuz yansımadadır. Maurice Ravel'in Aynalar adlı süitinin Okyanus Üzerinde Bir Kayık başlıklı bölümünü incelikli piyanist Bruce Liu yorumluyor.

Maurice Ravel'in Aynalar adlı süitinin Okyanus Üzerinde Bir Kayık başlıklı bölümünü incelikli piyanist Bruce Liu yorumladı. Tılsım temasının bir sembol ve kavram olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler, Hanna Diab ve Antoine Galland'dan uyarladığımız Aladdin'in sihirli lambası, masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kuran, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı tılsım temasının bir mücevherde ya da sihirli bir lambada değil, yüzyıllardır dilden dile aktarılan ezgilerle karşımıza çıktığı iki muhteşem örneğiyle yapalım istedik. Korsakov'un Satko operası bizi denizlerin gizemli dünyasına, efsanelerin ve büyülü varlıkların arasında geçen bir yolculuğa çıkarırken, Tatar halk şarkısı Alluki, doğayla iç içe yaşayan kadim bir kültürün sesini ve sözlü mirasını günümüze taşır. Korsakov'un Satko operasından Song of India ve halk şarkısı Alluki başlıklı güzel müzikleri, Cornelius Meister yönetimindeki Avusturya-Viyana Radyo Senfoni Orkestrası eşliğinde Ayda Garifullina'nın büyüleyici sesinden dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

0: Müzikli Masallar.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar, TRT Radyo 3'te. Ziya Celayiroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar, her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları programında yeniden sizlerleyiz. Profesör Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği eserlere yer verdiğimiz programımızda ilk olarak Muammer Sun'un düzenlediği Ailetmen Gelin adlı türküyü sunuyoruz.

0: TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Gençlik Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Parlar kalpler sevinç, coşar coşar neşe.
1: TRT Gençlik ve Çocuk Koroları.

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Bugün Uzun Çalar köşemizin çok özel bir konuğu var. Roman Nagel'ın The Waltz Diaries isimli albümünü konuk edeceğim. İnternette dolanırken tesadüfen denk geldiğim bir albümdü bu. Ve besteciyle iletişime geçme şansım oldu. Ve kendisinden hem bu albümün hikayesini hem de eserlere dair birkaç cümle alabildim. Bu iletişime geçme halinden çok mutlu oldum. Kendisinin müziğini anlatmak üzere çok hevesli olması, bu müziği paylaşması çok hoşuma gitti. Şu anda aslında takip ettiğimiz bu neoklasik müziğin bu kadar dinamik olması, yani bestecilerle her an iletişimde olabilecek olmamız düşüncesi beni çok mutlu ediyor her zaman. Şimdi bestecinin cümleleriyle aslında biraz bu albümün hikayesinden bahsetmek istiyorum. Demiş ki, bu albüm bir günlüğün hissettirdiklerinin, küçük kişisel anların, anıların ve duyguların yanı sıra derin düşüncelere dalınan günlerin ve anların etrafında şekillenen vals formunda yazılmış bir neoklasik solo piyano albümü. Parçaların birçoğu mevsimlerden, ışıktan, nostaljiden, yeni başlangıçlardan ve özlemden ilham alıyor. İlk eserimizin adı Song of Longing, yani özlem şarkısı. Mesafeler, şefkat ve birini ya da bir şeyi derinden özleme hissi üzerine bir çalışma.

Roman Nagel'ın The Waltz Diaries isimli albümünden Summer Memories isimli eseri dinledik. Yaz anıları, altın sarısı yaz günlerine ve bizimle kalan anılara dair nostaljik bir parça. Şimdi sırada bambaşka, daha farklı bir mevsime gideceğiz. Winter's End, yani kışın sonu. Dinginlik, umut ve her karanlık mevsimin ardından ışığın geri döneceği hissi.

0: Roman Nagel'ın The Waltz Diaries isimli albümünden bugün son olarak Falling Leaves yani Dökülen Yapraklar isimli eserini dinledik. Sonbaharı, serbest bırakmayı, akışına bırakmayı ve değişimin güzelliğini yansıtıyor. Metamorfoz içinde güzel bir uzun çalar köşesi kapanışı olduğunu düşünüyorum. Sırada bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Arthur isimli eseri dinledik. Karışık kasetimizin açılışını iniş çıkışlı bir gerilim, bir rahatlama yaşadığımız bir eserle yaptık. Sırada Afterlight.

Neil Fromm, Screws isimli albümünden R eseriyle bizlerleydi. Bu albümün hikayesini muazzam bir şekilde anlatıyor. Bir kağıt parçasının önünde oturuyorum. Sağ elim sol baş parmağımın üzerine doğru eğiliyor. Alçıdan çıkardıkları ilk gün 10-15 derece bükebildim. Şimdi 50 derecedeyim ve bu beni mutlu ediyor. İşler kötüye gidiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bir piyanistin baş parmağının kırılması gerçekten kötü bir haber. O gün acil serviste oturuyordum. Yaklaşan pek çok gösteriyi ve etraftaki tüm insanları düşünürken başım dönüyordu. O an işlerin ne kadar yoğunlaştığını fark ettim. İşimi kesinlikle sevdiğim için ilginç projeleri ve fırsatları geri çevirmek zor. Aslında hiçbir zaman iş gibi hissetmedim. Piyano çalmak ve bunu harika insanlar için yapmak hayal edebileceğim en büyük mutluluk. Birkaç gün boyunca her şeyin bitebileceğini hissettim. Ne kadar acıklı. Ama kendin için üzülmenin de bir anlamı var. Birdenbire o kadar çok zamanım oldu ki beklenmedik bir tatile çıktım. Programımın çoğunu iptal ettim ve biraz sıkıldım. Doktorum bana bir süre piyanoya dokunmamamı söylese de dayanamadım. Sol elimde 4, sağ elimde kalan 5 parmakla bir parça çalmaya başladım. Her gece uykuya dalmadan önce bir mikrofon kurup başka bir parça kaydettim. Alçımdan kurtulduğum gün 9 küçük melodi kaydetmiştim. Geçirdiğim kazadan dolayı daha az sinirlenmeme yardımcı oldular ve bana her türlü iyiliğin ancak sahip olduklarımdan en iyi şekilde faydalandığım zaman elde edebileceğim bir şey olduğunu hatırlattılar.

David Buckley, Sandman dizisinin birinci sezonu için bestelediği dizi müziklerinden The Throne Room of the King of Dreams isimli eserler aramızdaydı. Şimdi karışık kasette yine aynı dizinin bu sefer ikinci sezonundan bir eser dinleyeceğiz. Queen of the First People, Loa Kotler eşlik ediyor.

0: Hugh Bevingham'in London Sessions teklisinden An Amalgamation Waltz 1839 vokal versiyonunu dinledik. Vals'e geri döndük. Tıpkı bugün uzun çalar köşemizde bir vals eseriyle, bir vals albümüyle programımızı açmıştık ve yine vals'le kapatıyoruz. Ama büyük bir değişim, büyük bir metamorfoz var bunun içinde. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, bugün radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2100 rakımlı Zirvintepe üst bölgesini ziyaret etti. Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye'nin başarıya ulaşacağından zerre şüphem yok dedi. Bakan Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen NATO zirvesindeki başarılı çalışmaları için güvenlik güçlerine de teşekkür etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Washington-Tahran hattında tansiyon yeniden yükseldi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Boğaz'da onaylanmamış bir rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklayan devrim muhafızları, bu olaydan sonra Boğaz'ın tüm gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Son gelişmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri İran'ı son bir hafta içinde üçüncü kez vurdu. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'da 140 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'da saldırılara misilleme olarak Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Türkiye ile Kanada arasında ticari ilişkiler gelişiyor. İki ülke arasında ticarette yeni işbirliklerinin kapısı ise serbest ticaret anlaşmasıyla açılacak. Anlaşma için müzakerelerde ilk turun yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin yankıları sürüyor. Dünya zirveyi konuşmaya devam ediyor. Uluslararası basında çıkan haberlerde Türkiye'nin ittifak içinde güçlenen rolüne dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki dostluk ilişkisi öne çıkarıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personeli seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi

0: mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Güner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşünde Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 30 oldu. Firari olarak değerlendirilen 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şırnak'ta Habur Çayı'na düşerek kaybolan Erkan Sak'ı arama çalışmaları devam ediyor. Çevre ilçe ve illerden giden kurbağa adamların da katıldığı çalışmalarda su altı ve çayın etrafı didik didik aranıyor. Hayvan kaçakçılığıyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Gümrükler muhafaza ekipleri Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 4 yaban hayvanını kurtardı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleriyle Samsun ve Sinop'un iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Malatya 36, Bursa ve Çanakkale 34, Muğla ve Manisa 37, Adana ve Antalya 35, Hatay ve Eskişehir 32, Bolu, Van ve Erzurum 29, Zonguldak ve Trabzon 26, Kars, Samsun ve Rize 27, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece. Haberleri dinlediniz.

0: eksi 80.
1: Aynı tip parçaların 3 yıl boyunca listelerde zirveye kadar yükseldiğini düşünün. Evet, garip ama bunlar yaşandı.

Modern Talking'in 1984'te müzik sahnesine çıkması pop müziğin seyrini değiştirdi. Alman grubun parçaları çok tutmuştu. Ortaya çıkan tarzın mimarı Modern Talking'den Dieter Böhlen'di. Üstelik Böhlen kendi grubunda yaptıklarını başka müzisyenlerin albümlerine de ihraç ediyordu. Tıpkı az önce Cause You Are Young'la radyolarınıza getirdiğimiz CC Catch'in arkasındaki isim olması gibi. Bugün sizlere asıl adı Carolyn Müller olan CC Catch'ten bahsedeceğiz.

80'lerin başında ilk grubuna katıldı. Müzik kariyerini değiştirecek isimle 1985'te tanıştı. Bir yıl sonra yayınladığı ilk albümü Catch the Catch, her şeyiyle Dieter Böhle'nin imzasını attığı bir çalışma oldu. Bu albümün ilk 45'liği az önceki I Can Lose My Heart Tonight'la başta Almanya olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinin müzik listelerinde ilk 20'nin içine girmeyi başardı.

You Shot a Hole in My Soul, C.C. Catch'in 1986'da yayınladığı ilk albümünden geldi. Catch the Catch adlı bu çalışmadan şimdi de One Night's Not Enough radyolarını

CC Catch ilk albümüyle belki İngiltere ve Amerikan liselerinde boy gösteremedi ama 80'lerin ortasında kıta Avrupa'sında epeyce ses getirmeyi başardı. Dieter Böhle'nin sihirli dokunuşuyla Catch the Catch adlı bu çalışma Almanya'da 6, Belçika'da 7, o dönemin Yugoslavya'sında 2, İsviçre liselerinde ise 8. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Strangers by Night, C.C. Catch'in 1986 yılı çalışmasından çıkardığı 3. 45'lik olan bu parça da Avrupa ülkelerinin çoğunda listelerin ilk 10'u içinde kendini

CC Catch'in Dieter Böhlen'le ortaklığı birkaç yıl içinde son buldu. Onun parçalarıyla yine onun belirlediği müzikal çizgiden ilerlemek yerine kendi yaratıcı yönünü sergilemesi gerektiğini düşününce yollar doğal olarak ayrıldı. Ancak bu karar CC Catch'in müzik kariyeri açısından cesur bir adım olsa da sonuçları bakımından hiç de isabetli değildi. CC Catch ikinci albümünden itibaren giderek silinmeye başladı.

Jump In My Car, CC Catch'in 1986'da yayınladığı ilk albümünden geldi. Catch the Catch adlı bu çalışmadan radyolarınıza getireceğimiz son parça kapanıştaki You Can Be My Lucky Star Tonight.

CC Catch ikinci albümünü de 1986'da yayınladı. Welcome to the Heartbreak Hotel yılın sonunda piyasadaydı. Liste başarısı ilk albümdeki 10. sıralardan 20'li basamaklara düşmüştü. 80'ler boyunca 4 albüm daha kaydeden CC Catch bugün bakıldığında artık bir çeşit 80'ler nostaljisi.

0: Bugün sizlere CC Catch'ten bahsettik. Az önceki Heartbreak Hotel, CC Catch'in 1986'da yayınladığı ikinci albümü Welcome to the Heartbreak Hotel'in ilk 45'liğiydi.
1: Radyo 3
0: Sek Sek Sputnik, 80'lerin ikinci yarısında müzik sahnesine çıkan ilginç gruplardan biriydi. Parçalarında sıkça ses efektleri kullanan İngiliz grup tarzını da cyberpunk olarak adlandırıyordu. Grubun ilk albümü Flaunted'in 1986'da yayınlanan ilk 45'liğini çalıyoruz sizlere. Love Missile, İngiltere listelerinde yükseldiği 3. sırayla Sek Sek Sputnik'in bütün kariyerindeki en başarılı parçası oldu.

The Human League'in 1986 yılı çalışması Crash grubunun 80'lerin ortasından itibaren liselerde ağırlığını daha fazla hissettiren dans müziğin cazibesine kapıldığı bir albüm oldu. Crash'in ilk 45'liği Human, Amerikan liselerinde zirveyi Boston'ın Amanda adlı parçasından devraldığında takvimler 22 Kasım 1986'yı gösteriyordu.

0: yüzyıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızla bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

Değerli müzikseverler, az önce piyanoda Alberto Cruz Prieto eşliğinde Adriana Diaz de Leon'dan dinlediğiniz eser, Meksika'nın ilk ve en önemli bestecilerinden Silvestre Revueltas'a aitti. Canto a una muchacha negra, siyahi bir kıza şarkı. Değerli müzikseverler, tahmin edeceğiniz gibi bugün Meksika sanat müziğinin gelişiminde önemli rol oynayan Silvestre Revueltas'ın eserlerini dinleyeceğiz. 41 yıllık kısa yaşamına çok sayıda eser sığdıran besteci, ne yazık ki vokal müziğe pek yakın durmamış. Az sayıdaki şarkılarından biri de Caminando, Yürüyüş başlığını taşıyor. Antonio Bravo eşliğinde Carlos Montemayor'dan dinliyorsunuz.

Silvestre Revueltas'ın Caminando, Yürüyüş başlıklı eserini Antonio Bravo eşliğinde Carlos Montemayor'dan dinlediniz. Latin Amerika ülkelerinden biri olan Meksika, diğerlerine göre sanatsal gelişimini çok daha önce tamamlamıştı. Bunun nedeni ise, ülkede politik devrimin pek çok Avrupa ülkesinden bile çok daha önce yapılmış olmasıydı. 1910 yılındaki devrimi çalkantılı bir 10 yıl izlemiş, fakat kargaşayla geçen bu 10 yıl ülkenin gerek kültürel gerek ekonomik açıdan kalkınacağını müjdelemişti. 1920'li yılların başında Meksika'da eğitim ve sanatta yeniden yapılanmaya başladı. Endüstrinin gelişmesi nitelikli çalışan ihtiyacını da beraberinde getirmiş, bu yüzden yeni okullar açılmaya başlanmıştı. Bunu yeni tiyatro grupları ve binaları izledi. Hemen ardından da orkestralar kurulmaya başlandı. Bu yeni oluşum döneminde Meksika, müzikte kimliğini Carlos Chavez ve Silvestre Revueltas'ta buldu. Ülkede yeni yeni filizlenen Aztek ve Maya kültürü merakı bu iki besteciyi de sarmıştı. Revueltas besteleriyle büyük ün kazanmıştı. Fakat yaşam biçimi yüzünden gözler üzerindeydi. Revueltas gerek fiziksel gerekse ruhsal açıdan kendine zarar vermeyi seviyordu. Sadece 41 yaşında bir alkolik olarak öldüğünde, ardında tamamlanmamış pek çok iş bırakmıştı. Değerli müzikseverler, şimdi bir eserini daha dinleyelim Revueltas'ın. Takiben 41 yıllık kısa yaşamından söz edeceğiz. Cuarteto Latino Americano üyeleri seslendiriyor. Dueto para pato y canario, ördek ve kanarya için düet.

Silvestre Revueltas'ın Dueto para Pato y Canario, Ördek ve Kanary için düetini dinlediniz. Silvestre Revueltas Sanchez, 1899'da Meksika, Papascuyora'da dünyaya gelir. Müzik eğitimini sırasıyla Mexico City'deki Ulusal Konservatuvar'da, Austin'de St. Edward's Üniversitesi'nde ve Chicago Müzik Koleji'nde görür. Keman resitalleri verdiği bu dönemde, 1929 yılında Carlos Chávez tarafından Meksika Ulusal Senfoni Orkestrası'nın yardımcı şefliğine davet edilir. Bu birliktelik Meksika müziği için çok şey yapmalarını da beraberinde getirir. Chávez ve Revueltas ülkenin müzikal kimliğini bulmasında büyük rol oynarlar. Değerli müzikseverler, şimdi üç eserini daha dinleyelim Silvestre Revueltas'ın. Alberto Cruz Prieto eşliğinde Adriana Diaz de León seslendiriyor. Canción Nocturna, Gece Şarkısı, A la Melancolia, Melancolie ve El Enemigo, Düşman.

programından dinlediniz. Kansiyon Nocturna, Gece Şarkısı, Alla Melancolia, Melancolie ve El Enemigo, Düşman. Silvestre Revueltas, Carlos Chavez'le işbirliği yaptığı o 6-7 yıllık dönemde ilk ciddi bestelerini de yapmaya başlar. Ünlü film müziği Redes'i 1934 yılında besteler ve ne yazık ki bu film müziği nedeniyle Chavez'le araları açılır. Chavez filmin müziği için teklif beklerken politik bir takım nedenler onu hayal kırıklığına uğratır. Böylece araları açılan iki bestecinin yolları Revueltas'ın Chavez'in orkestrasını terk etmesiyle ayrılır. Değerli müzikseverler, şimdi bir eserini daha dinleyelim Silvestre Revueltas'ın. Enrique Arturo Di Meçke idaresindeki Camerata de las Americas eşliğinde Lourdes Ambre seslendiriyor. Ranas Kurbalı.

Sylvester Ravelatas'ın Ranas, Kurbağalar başlıklı eserini Enrique Arturo Di Meschke idaresindeki Camerata de las Americas eşliğinde Lourdes Ambrist'ten dinlediniz. Sylvester Ravelatas, vokal müziğe pek ilgi göstermemişti. Orkestral eserler ve oda müziği eserleri sayıca diğerlerinden çok olsa da, Ravelatas adını daha ziyade film müzikleriyle duyurdu. Az sayıdaki vokal eserlerinin arasında bir tanecik de şarkı dizisi var Ravelatas'ın. Şimdi Sylvester Ravelatas'ın bu eserine kulak verelim. Alberto Cruz Prieto eşliğinde Adriana Diaz de Leon seslendi.

Silvestre Revueltas'ın şarkı dizisini Alberto Cruz Prieto eşliğinde Adriana Diaz de Leon'dan dinlediniz. Cinco Canciones para Niños, çocuklar için 5 şarkı. Değerli müzikseverler, programımızın ilk dakikalarında da belirtmiştim, hatırlayacaksınız. Silvestre Revueltas ne yazık ki yaşamının son yıllarını sağlıksız bir biçimde geçirmiş. Yoksulluk, alkolizm ve nihayet zatürre 41 yaşında ölümüne neden olmuştu. Ardından yarım kalan pek çok iş bıraktı. Ve bu işlerin büyük bir kısmını halefi, yine Meksikalı bir başka besteci José Pablo Moncayo tamamladı. İşte o eserlerden birini dinleyeceğiz şimdi. Fernando Lozano idaresindeki La Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México eşliğinde Irma González seslendiriyor. Caballito, Minik At.

Sylvester Revueltas'ın tamamlayamadığı eserlerinden biriydi dinlediğiniz. Fernando Lozano idaresindeki La Orquesta Filarmonica de la Ciudad de México eşliğinde Irma González seslendirmişti. Caballito, Minik At. Bir başka Meksikalı besteci José Pablo Moncayo tamamlamıştı Revueltas'ın bu eserini. Programımızın kalan dakikalarında da Moncayo'nun müziğine kulak vereceğiz değerli müzikseverler. Bestecinin vokal eserleri bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Ve bunlardan profesyonel anlamda kayda geçen tek eseri ise La Mulata de Cordoba, Kordobalı Melez Kadın başlıklı operası. Juan Carlos de Monaco idaresindeki Carlos Chavez Orkestrası ve korosuyla solistler birlikte seslendiriyorlar. José Pablo Moncayo'nun tek operası La Mulata de Cordoba, Kordobalı Melez Kadın'ın ikinci sahnesini.

José Pablo Moncayo'nun La Mulata de Cordoba, Kordobalı Melez Kadın Operası'nın ikinci sahnesini dinlediniz. 1912 Haziran'ında Guadalajara'da dünyaya gelen Meksikalı piyanist, besteci, orkestra şefi, müzikolog, eğitimci ve perküsyonist José Pablo Moncayo Garcia, Revueltas ve Chavez'den sonra Meksika'nın ulusal sanat müziğini yaratma yolundaki en önemli isimlerden biridir. Revueltas ve Chavez'in halefi olan Moncayo, çok az sayıda vokal eser yazar. Zaten bestelerinin de sayısı fazla değildir. Bu kadar az beste yapmasına karşın aralarına bir operayı sığdırır. Ve biz de bugün programımızı bu eserin üçüncü ve son sahnesiyle tamamlayacağız. José Pablo Moncayo, La Mulata de Cordoba, Cordobalı Melez Kadın'ın üçüncü sahnesi.

La Mulata de Cordoba, Kordobalı Melez Kadın Operası'nın 3. sahnesini dinlediniz. Juan Carlos do Monaco idaresindeki Carlos Chavez Orkestrası ve korosuyla solistler birlikte seslendirmişti.

Değerli müzikseverler, bu hafta Meksikalı Silvestre Revueltas ve Ardılı José Pablo Moncayo'nun eserlerini sundum sizlere. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yine insan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukla radyolarınızda olacağız. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, sesin, sözün ve müziğin aynı duyguda buluştuğu programımıza hoş geldiniz. Hayatın telaşı arasında bazen bir melodi gelir, geçmişi hatırlatır. Bazen bir ezgi hiç söylenmemiş duyguların tercümanı olur. İşte şimdi notaların hatıralara, eserlerin insan ruhuna dokunduğu parçalarla birlikteyiz. Klasik müziğin zerafeti, sanatın inceliği ve insan ruhunun derinliklerinden süzülen eserlerle hazırlayıp sunduğumuz parçalarla birlikte olacağız. Mikrofonda ben Remzi Buharalı, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte geçireceğimiz bu zamanda müziğin yalnızca kulağımıza değil kalbimize de dokunmasına izin verelim. Ve George Frederick

Kendall'in Affanidel Penseyer adlı eseri, barok dönemin duygusal derinliğini taşıyan etkileyici aryalarından biri. Eserde insan ruhunun iç sıkıntıları, düşüncelerin ağırlığı ve kalbin huzur arayışı müzikal bir zarafetle işlenmekte. Affanidel Penseyer ifadesi İtalyanca'da düşüncelerin kederleri, zihnin acıları anlamına gelmekte. Handel'in müziğinde özellikle yaylıların dokusu ve vokal çizgisinin zarif ilerleyişi barok estetiğin en rafine örneklerinden biri olarak kabul edilir. Şimdi bu antik aryada soprano Sonia Teodorescu var ve kendisine piyanoda Calliope Garmonu eşlik ediyor.

George Frideric Handel'in başyapıtlarından biri olan Alcina operasında yer alan Ah Mio Cor Cernito Sei, barok opera repertuarının dramatik ve ruhsal derinliği en yüksek aryalarından birisi. Bu arya eserin ikinci perde 8. sahnesinde söylenir. Bu aryada büyücü Alcina, sevdiği Ruggiero'nun kendisini terk ettiğini anladığı anda büyük bir yıkım yaşar. Güçlü ve baştan çıkarıcı kimliği ilk kez kırılır. Handel burada bir kadının gururu, aşkı ve çaresizliği arasındaki çatışmayı olağanüstü bir müzikal dille anlatmakta. Şimdi bu antik aryada Sonia Yonceva'ya Alessandro De Marchi yönetimindeki Accademia Montis Regalis eşlik ediyor.

Giovanni Legrenzi, 1626-1690 yılları arasında yaşamış, özellikle geç dönem İtalyan barok operasının gelişiminde önemli rol oynayan bestecilerden birisi. Venedik operasının dramatik anlatım gücünü derinleştiren sanatçılar arasında yer alır ve kendisinden sonra gelen birçok besteciyi, özellikle de Antonio Vivaldi ve genç kuşak Venedikli bestecileri etkilemiştir. Che fiero costume, Legrenzi'nin Etogle e Polinice adlı operasının ikinci perdesinde yer alan etkileyici bölümlerden biri. Eser, antik Yunan mitolojisindeki Tebai kardeşleri Etokles ve Polinike trajik çatışmasını konu alır. Operada güç, kader, ihanet ve aile bağlarının yıkımı dramatik bir yoğunlukla işlenir. Barok dönemin tipik duygusal karşıtlıklarının hissedildiği Che fiero costume aryasında kontralto Natalie Stussman'a Camille Delaforge eşliğinde Orfeo 55 Orkestrası eşlik ediyor.

Giommelli, Napoli ekolünün en önemli opera bestecilerinden biri olarak özellikle opera seria alanındaki yenilikçi yaklaşımıyla tanınır. Ancak onun komik opera geleneğine katkıları da oldukça değerlidir. L'Uccellatrice, yani Kuş Avcısı eseri 1768 yılında sahnelenmiş neşeli ve zarif bir opera buffadır. Eserde halk ezgilerine yakın canlı melodiler, teatral mizah ve karakterlerin doğal duyguları dikkat çeker. İkinci perdede yer alan Chi Vuol Comprar, Mergellina karakterinin aryasıdır. Bu bölüm hafif oyunbaz ve ritmik yapısıyla dönemin İtalyan komik opera anlayışını çok güzel yansıtır. Aryada Mergellina'nın cazibesi, kıvrak zekası ve sahne enerjisi öne çıkar. Özellikle yaylıların hareketli eşliği ve vokal çizginin dans edercesine ilerleyişi eseri dinleyici için son derece canlı hale getirmekte. Eser 18. yüzyıl Napoli operasının günlük yaşam neşesini ve teatral zarafetini taşıyan güzel örneklerden birisi. Eserde soprano Emmanuel Gaye'ye Moretto Vanni yönetimindeki Milan Klasik Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Giovanni Paisiello, 18. yüzyılın önemli İtalyan opera bestecilerinden birisi. Özellikle opera buffa, yani komik opera alanındaki eserleriyle Avrupa saraylarında büyük ün kazanmış bir besteci. Bir dönem Rusya'da Catherine the Great'in sarayında da görev yapmış. Chi vuol la Zingarella ise Paisiello'nun sevilen aryalarından birisi. Eserin adı Türkçe'ye Kim İster O Küçük Çingene Kızını olarak çevrilebilir. Bu eser dönemin İtalyan opera geleneğine özgü zarif melodik yapısı, neşeli ritmi ve halk ezgilerini andıran sıcak atmosferiyle dikkat çekmekte. Paisiello'nun müziğinde sıkça görülen yalın ama etkileyici müzik anlatımı bu eserde de hissedilir. Eser soprano repertuarında özellikle klasik dönem İtalyan vokal tekniğini göstermek isteyen sanatçılar tarafından zaman zaman seslendirilmekte. Paisiello'nun müziği daha sonra Wolfgang Amadeus Mozart ve Cacchino Rossini gibi bestecilerin gelişiminde de etkili olmuş. Parçada mezzo soprano Cecilia Bartoli yer alırken kendisine piyanoda Georgi Fischer eşlik ediyor.

Antonio Caldara 1670-1736 yılları arasında yaşamış, barok dönemin en üretken ve zarif bestecilerinden biridir. Venedik doğumlu olan Caldara özellikle opera, oratorio ve oda kantatlarıyla ün kazanmış. Yaşamının önemli bölümünü ise Viyana Sarayı'nda imparatorluk bestecisi olarak geçirmiş. Müziğinde duygu yoğunluğu, melodik incelik ve insan sesine verdiği önem dikkat çekmekte. Come raggio di

sahip. Genellikle lirizm, saflık ve aydınlık duyguları taşımakta. Özellikle soprano ve tenor yorumlarında sıkça seslendirilir ve konservatuvar repertuarlarında da önemli bir eğitim eseridir. Antonio Caldara bestesi Come Raggio di Sol parçasını tenor Ramon Vargas'tan dinleyelim.

Giovanni Paisiello'nun bu kez 18. yüzyılın en duygusal opera eserlerinden biri olan Nina o sia la pazza per amor adlı operasına yer verelim. Eserde yer alan Il mio ben quando verrà ariyası ise bekleyiş, özlem ve kırılgan sevginin çok zarif bir anlatımı. Aryanın başındaki sözlerin Türkçe anlamı şöyle: sevgilim ne zaman gelecek? Ah, bana ne zaman dönecek? Eser klasik dönem İtalyan operasının yalın ama içten duygusunu taşımakta. Özellikle Nina karakterinin ruh hali, aşk, özlem ve delilik arasında ince çizgide işlenmiş. Bu nedenle aryada hem naiflik hem de dramatik bir kırılganlık yer almakta. Opera tarihi açısından da duygusal opera, yani opera semiseria geleneğinin önemli örneklerinden biri kabul edilir. Mezzo-soprano Cecilia Bartoli eseri seslendiriyor.

Marcantonio Celli'nin en bilinen aryalarından biri olan Intorno al Idol Mio, barok dönemin aşk ve incelik anlayışını yansıtan eserlerden birisi. Eser, sevgilinin etrafında dolaşan, aşkın çevresinde süzülen bir hikayeden esinlenmiş. Bu arya çoğunlukla sakinlik ve içten bir sevgi duygusuyla yorumlanır. Özellikle gece, uyku ve sevgiliye duyulan şefkat temaları öne çıkar. Eserin en bilinen sözlerinden biri şöyle: "Intorno al idol mio, spirate pur spirate." Yani "Benim sevgilimin çevresinde esin ey tatlı rüzgarlar." Barok vokal repertuarında hem soprano hem tenorlar tarafından sıkça seslendirilir ve konservatuar eğitiminde de önemli bir yere sahiptir. Marc Antonio Celli bestesi Intorno al Idol Mio'yu bariton Emiliano Gent piyanoda da kendi eşlik ederek seslendiriyor ve dinliyoruz.

Bir kez daha Giovanni Paisiello diyoruz ve en sevilen aryalarından biri olan Nel cor più non mi sento. 18. yüzyıl İtalyan opera geleneğinin zarif örneklerinden biri. Bu parça Paisiello'nun La Molinara yani Değirmenci Kadın adlı operasından gelmekte. Opera buffa, komik opera türündeki beste, dönemin günlük yaşamından sahneleri hafif, melodik bir dille işler. Nel cor più non mi sento aryası, aşık bir karakterin kalbindeki duygusal değişimi anlatır. Metnin özü şu duyguyu taşır. Aşkın insanda yarattığı coşku ve huzursuzluk aynı anda hissedilir. Kalp artık eskisi gibi değildir. Sade ama çok akılda kalıcı bir melodi. Halk ezgisi hissi veren yalın bir yapısı var parçanın. Soprano repertuarında sıkça kullanılan bir süsleme şarkısı. Zaman içinde birçok besteci ve icracı tarafından yeniden düzenlenmiş, özellikle klasik gitar ve piyano transkripsiyonlarıyla da çok yaygınlaşmış besteyi şimdi mezzo soprano Cecilia Bartoli piyanoda Gheorghe Fischer eşliğinde seslendiriyor.

Christoph Willibald Gluck'un Paride Elena adlı operasından Odel Mio Dolce Ardor aryası, klasik dönem opera yazınının güzel örneklerinden birisi. Odel Mio Dolce Ardor, özellikle yalın melodik çizgisi ve yoğun içtenliğiyle dikkat çeker. Bu arya mitolojik hikayede Helen'e duyulan derin aşkın ifadesi. Paride sevgisini abartılı süslemelerle değil, oldukça sade ama yoğun bir melodik hatla dile getirir. Gluck'un opera reformu anlayışı

ışığı burada çok net hissedilir. Amaç gösteriş değil, duygunun doğrudan aktarımıdır. Melodi uzun ve akıcı bir soluk gibi ilerlerken orkestra eşlikte geri planda kalmakta, vokal ön planda yer almakta. Bu yönüyle eser, barok dönemin aşırı süslemeli aryalarından ayrılarak

daha insan merkezli bir ifade dünyası kurar. Kısaca o del mio dolce ardor hem Gluck'un estetik dönüşümünün bir simgesi hem de klasik repertuarda aşkın en sade ama en etkileyici anlatımlarından biri olmuştur. Bariton Dimitri Vorostovski sesinden o del mio dolce ardor ve şef Sir Neville Mariner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields sizlerle.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
1: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
2: Müziğin Portresi.

Yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Arnold Schönberg'in senfonik şiiri Pelias und Melisande'ı açıklamalı olarak tanıtacağız.

Pelias ve Melisande, Arnold Schönberg'in Şubat 1903'te tamamladığı senfonik şiiridir. Sözlerini de besteci yazmıştır. İlk gösterimi 25 Ocak 1905'te Viyana'daki Musikverein'de bestecinin yönetmenliğinde yapılmıştır. Boris Maeterlinck'in Pelias ve Melisande adlı oyununa dayanır. Konu besteciye Richard Strauss tarafından önerilmişti. Ama Schönberg 1902'de yapıtı bestelemeye başladığında Claude Debussy'nin yine aynı oyununa dayanan operasının Paris'te prömiyer yapacağının farkında değildi. Bir rastlantı olarak çağdaşı Claude Debussy de aynı adla 5 perde ve 12 tabluluk müzikli drama formunda bestelemişti. Librettoyu da Boris Maeterlinck yazmıştı. İlk kez 30 Nisan 1902'de Paris'te izleyiciyle buluşmuştu. Biz de bu operayı 2023 yılında zaten açıklamalı olarak sunmuştuk. Besteci yine de yapıtı besteledi. Hatta sonraları Amerika'da sürgündeyken ticari nedenlerle eserin partisyonunu bale için değiştirmeye ve düzenlemeye karar verdi. Tek bölümlü senfonik şiiri çok bölümlü bir süite genişletti. Ancak performans gerçekleştirilemedi. Konunun kökeni Dante'nin İlahi Komedi eserindeki Paolo ve Francesca'nın hikayesine dayanır. Aşkın yıkıcı gücü, kader, ölüm karşısında insanın çaresizliği gibi konuları işleyen yapıtta olaylar şöyle gelişir. Rüya gibi melankolik ve gizemli bir atmosferde Alemont kralı Arkal'ın dul torunu Prens Golu, ormanda ağlayan, kim olduğu belirsiz, uzun saçlı genç bir kız olan Melisande'ı bulur ve onunla evlenir. Golu, Melisande'ı şatosuna getirir. Melisande burada Golu'nun genç üvey kardeşi Pelias'la yakınlaşır ve aralarında trajik bir aşk başlar. Golu bu durumu fark ederek kıskançlık krizlerine girer ve hatta kendi çocuğu Inyold'u çifti gözetlemesi için zorlar. Pelias şatodan ayrılmaya karar verir ve Melisande'la son bir kez buluşur. Aşklarını itiraf ettikleri sırada Golu onları yakalar ve Pelias'ı öldürür. Melisande, Pelias'ın ölümünden kısa bir süre sonra vicdan azabı çeken Golu'yu affettiğini söyleyerek bir bebek dünyaya getirir ve hayatını kaybeder. Biz Bruno Maderna yönetimindeki Baden-Baden Südwestfunk Senfoni Orkestrası'nın 5 Mayıs 1960'ta Baden-Baden'de gerçekleştirdiği performansın kaydını sunacağız. Başlayalım.

Arnold Schönberg'in Pelias und Melisande adlı senfonik şiiri bitti sevgili dinleyiciler. Kalan zamanımızda bestecinin Moses und Aaron adlı operasından tadımlık bir bölüm dinleyelim. Moses und Aaron, Arnold Schönberg'in sözlerini de yazdığı üç perdelik operasıdır. Milattan önce 13. yüzyılda Mısır çöllerinde geçer ve Peygamber Musa ve kardeşi Harun'un hikayesini anlatır. Operanın halka açık ilk performansı bestecinin ölümünden sadece 11 gün önce 2 Temmuz 1951'de gerçekleşebilmişti. Orkestra ve koro, Avusturya Radyo Korosu ve Senfoni Orkestrası, orkestra şefi Mihail Gailen, Moses und Aaron, Uvertür, dinliyoruz.

unvorstellbarer Gott.

bin ich, mich der Macht der Blindheit entgegenzustellen.

Haftaya Arnold Schönberg'in Bekleyiş adlı monodramasını, yani tek bir oyuncu tarafından canlandırılan, tek bir karakterin iç dünyasını anlatan dramatik eserini sunacağız sevgili dinleyiciler. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Edebiyatı'nın seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Devri Alem.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, değerli radyo dostları, TRT İstanbul Radyosu yapımı Devri Alem programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik edeceğim. Bu hafta Devri Alem'e İspanya'nın başkenti Madrid'den 2013 yılında Alberto Anaot tarafından kurulan Anaot grubuyla Sol Blues grubuyla başlayacağız. 2014 yılında yayınladıkları ilk teklerinden biriyle. 2014 yılında kayıt yapılmış olsa da eskiden olduğu gibi makara bantlara analog bir şekilde bu parçanın tamamını kaydettiler. Bir gün bunalırsan telefonu eline al ve beni ara diyen sıcak bir dostluk şarkısı. When Your Days Grow Long. İspanya'dayız, Anaot seslendiriyor.
2: When the morning brings sunrise and you don't have a place, you don't have a place to hide, and it might be true

know what to do. When one day seems like a week, just call one.

Şimdi dinleyeceğimiz parça biraz zamanda yolculuk gibi. Neden derseniz 1968 ve 73 yıllar arasında kaydedildi, raflarda kaldı, unutuldu belki de. 2026 yılında ilk defa dinleyiciyle buluştu. Hair müzikalinin de bestecisi olan Kanadalı McDermott, Ronnie Dyson'la birlikte bu esere imza attı. Sözleri ise McDermott'ın çalışma arkadaşı William Damares yazdı. Neredeyse yarım asır önce kaydedilen ve 2026'da bizlerin ilk defa dinleme şansına eriştiği Then Came the Dawn parçasıyla Ronnie Dyson ve Galt McDermott radyolarınızda.

0: Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'dan devam ediyoruz. Michael Castello'yu dinleyeceğiz. Müzik hayatına Home Cooking Band'de solo gitarist olarak başlayan sanatçı daha sonra kendi solo çalışmaya başladı. Hem elektro hem de akustik gitar çalan sanatçı Old Letters yani eski mektuplar parçasıyla bizlerle olacak. Michael Costello, radyolarınızda.
1: I found

Hayat sen başka planlar yaparken başına gelen şeydir. John Lennon'ın bu ünlü sözü Beautiful Boy şarkısında geçiyor, oğlu John Lennon için yazdığı bir ninnide. 17 Kasım'da piyasaya çıkan bu şarkıdan yaklaşık bir ay sonra maalesef John Lennon öldürüldü. İşte başka planlar yaparken başına gelen şey. John Lennon bu parçayı oğlu Sean için 1979 ve 80 yıllarında Bermuda yaz tatilinde yazmıştı. 12 Ağustos 1980'de ise New York'ta Hit Factory stüdyolarında kaydetti. Bir Tibet dilek çanı ile başlayan ve John Lennon'ın oğluna iyi geceler Sean diyerek bitirdiği son parçalarından biri. Beautiful Boy ile Devralem devam ediyor.

İspanya'ya Mallorca adasına geçiyoruz. Giljavil ve The Waves grubunu dinleyeceğiz. 2024 yılından Sophisticated Money Machines parçasıyla şimdi TRT Radyo 3'te Devri Alem'de sizlerle olacaklar.

Tekrar Mallorca'ya döneceğiz ama Mallorca'ya komşu Menorca adasından Arthur Castel bizlerle olacak 2021 yılından Ole Ole parçasıyla. İspanyol sanatçı İngilizce ve Amerikana tarzında bir

Biri Amerika'da, biri İspanya'da yaşayan iki dost, solist Tony Spert ve gitarist Nacho Andreu, Mallorca'da buluştular. 2022 yılında bir grup kurmaya karar verdiler. Toplam 5 kişi oldular. Her ne kadar parçanın bir kısmı Abbey Road'da, Londra'da kaydedilmiş olsa da 2023 yılında Mallorca'dayız. The Ripples grubunu dinliyoruz. Restless.

Devralime Ukrayna'dan devam ediyoruz. Yaroslav Karpuk, sahne ismi Yaktak olan sanatçıyı dinleyeceğiz Potsiluy parçasıyla. Şarkılarında genellikle gitar ve ukulele kullanan sanatçı, 2023 yılında da Ukrayna'da en çok dinlenen sanatçılardan biri olmuştu. Yaktak seslendiriyor Potsiluy.

Şimdi Temmuz ayından yeni bir parça dinleyeceğiz. İspanya'dan Carlos Setnas ile Meksika'dan Jose Unlock birlikte bu parçaya imza attılar, yavaş yaz anlamında. Hayatın bu hızlı koşan telaşına inat, biraz yavaşlamayı, biraz hayatı seyretmeyi ve küçük anların tadını çıkartmayı, acele etmeye yer olmadığını anlatan bir parça. İspanya, Meksika, aslında karşı komşularım, arada bir okyanus var. Ortak çalışması. Yavaş yaz. Carlos Setnas ve Jose Unlock seslendiriyor. Verano Lento.

2024 yılında üç kardeş Alvaro, Jaime ve Borja Hermanos Martinez grubunu kurmuştu. Daha sonra İspanyol pop rock akımının efsanesi olan Hombres G grubu ile David Summers bu şarkıda eşlik etti bu kardeşleri. Porque me toca a mí radyolarınızda.

Yine İspanya'dayız, yine Madrid'deyiz. Curro Garcia bizlerle olacak. Gitarı, piyanoyu, davulu, bası kendi kendine öğrenen çok yönlü bir müzisyen Curro Garcia. Dinleyeceğimiz parça 2025 yılından, sanatçı Alzheimer olan babaannesinden bu şarkı için ilham almış ve çevresindeki gerçeklikle bağı kopan insanlara bu parçayı adamış Oblivio parçasını Curro Garcia. Kaydında da bütün enstrümanları, gitar, bas, piyano, perküsyon, üflemeliler ve vokalleri de kendisi çaldı ve söyledi Curro Garcia. Unutkanlık adını verdiği Oblivio parçasıyla şimdi sizlerle.

1968 yılına uzanıyoruz. The Beatles grubunu dinleyeceğiz. Fakat burada ilginç olan Richard Starkey davulculuğunu eleştirilmesine sinirlendiği grubu terk etti. O yüzden de bu parça ve White Album'ün son 3 parçası Ringo Starr'sız kaydedildi. Davullarda Paul McCartney vardı, gitarda her zamanki gibi George Harrison ve bass'ta ise John Lennon çaldı. 1968

Yine 1968 yılından devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dayız. Mars Bonfire bir parça, bir balat besteliyor. Komşuları rahatsız oluyor. O da dinleyeceğimiz parçanın ilk demo kaydını elektro gitarını amfiye bağlamadan kısık bir sesle çalıyor. Grubu Steppenwolf üyeleri de bu parçayı çok beğeniyor ama kayıtta bir balat olarak değil de hızlandırıyorlar, sert bir rock parçaya çeviriyorlar. 1969 yılındaki Easy Rider filminde motosiklet ve asfaltın da sembolü oluyor şimdi dinleyeceğimiz parça. 1968 yılındayız, Steppenwolf seslendiriyor. Born to be Wild.

Şimdi yine biraz değişen bir parça dinleyeceğiz. 1970'lerde bir reggae parçası olarak kaydedilmişti. Yıllar sonra 1981'de ise arşivlerde kayıp bir kayıt bulundu, yorumlandı ve bu şarkı dinleyeceğimiz son halini aldı. Bazılarımızın bilgisayarlarında sol alt tarafında başta start butonu vardır. 1995 yılında yıllarca kullandığımız yeni bir işletim sistemi tanıtılırken de o start butonu bu dinleyeceğimiz parçayla tanıtılmıştı bütün dünyaya. Geçtiğimiz hafta son albümünü yayınlayan The Rolling Stones 1981 yılı Tattoo albümünden 1970'lere kadar uzanan Start Me Up parçasıyla şimdi radyolarınızda.

Rolling Stones'tan yaklaşık bir hafta önce Deep Purple grubu Split isimli yeni bir albüm çıkarttı. Efsane prodüktör Bob Ezrin imzasıyla. Terk edilmiş bir kasabada tek başına kalan bir adamla ve tek atın hikayesini anlatan bir parça. The Only Horse in the Town ile Deep Purple radyolarınızda.

Ünlü Avustralyalı gitarist Angus Young ısınırken gitarının bütün tellerini bantlayıp sadece si telini alttan bir üstteki teli boş bırakıp o tel üzerinde değişik bir parmak tekniğiyle ısınma hareketleri yapıyormuş. Gel gelelim ki bu ısınma hareketlerinden de Thunderstruck doğmuş. 1990 yılındayız. The Razor Edge albümünden Thunderstruck parçasıyla AC/DC ile devralimi burada tamamlıyoruz.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir.

0: Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.
1: Devre Alem.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında Al Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Eski Katar emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin vefatı dolayısıyla siyasilerden peş peşe taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ey Sani'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm Katar halkına başsağlığı diliyorum" dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da başsağlığı mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin seçkin bir lider ve bilge bir devlet adamı olduğuna dikkati çekti. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi, bölgesel ve küresel barışla istikrar için gösterdiği özverili çabaları her zaman minnetle hatırlayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de mesajında Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin Türkiye-Katar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine çok kıymetli katkılar yaptığını ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti, mücadelede taviz verilemeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Bursa'da gözaltına alınan sanatçı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor.

da gözaltına alınan sanatçı ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Yarın sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. Avrupa Parlamentosu'nun Skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından karşılıklı saldırılar sürüyor. Körfez ülkelerinde İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri devreye girdi. Katar tüm denizcilik faaliyetini askıya aldı. Spor. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı tamamlandı. İngiltere, Norveç'i uzatmalarda Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Arjantin'de 10 kişi kalan İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 yendi ve yarı final biletini aldı. Messi, İsviçre maçındaki asistiyle Dünya Kupası tarihinin en çok asist yapan oyuncusu rekorunu tazeledi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, efsane Beatles üyesi, ünlü İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney. Sanatçıyı 29 Mayıs 2026 tarihli 18. ve son stüdyo çalışması The Boys of Dungeon Lane albümünden seçtiklerimizle sunacağız sizlere. 18 Haziran 1942 Liverpool doğumlu Paul McCartney, bilindiği gibi efsane grup Beatles'ın kurucusu ve unutulmaz Beatles şarkılarının çoğunun da yaratıcısı. Beatles'ın dağılmasından sonra eşi Linda ile birlikte kurdukları Wings grubuyla özellikle 1970'li yıllarda birçok başarılı albüm ve konser turnesi gerçekleştiren sanatçı, 1980 yılında kendi solo çalışmalarına ağırlık verir. Milyon satan albümleri ve dünya turneleriyle 1990'lı yıllarda da hep gündemde kalan Paul McCartney, 1998 yılında eşi Linda'nın kaybıyla büyük bir sarsıntı geçirir ve 2000'li yıllara kadar müzik çalışmalarına bir süreliğine ara verir. 70 yıla yaklaşan müzik yaşamı boyunca 100 milyondan fazla albüm, 100 milyondan fazla 45'lik satışına ulaşan, en başarılı şarkı yazarı olarak Guinness rekorlarına giren Paul McCartney, 19 kez müzesine götürdüğü Grammy heykelciğinin yanı sıra duvarlarını süsleyen 49 altın ve 38 platin plak ödülünün de sahibidir. Hem solo çalışmalarıyla hem de Beatles üyesi olarak 2 kez Rock and Roll Ünlüler Bulvarı'nda yer alan sanatçı, aralarında İngiliz Şövalye

ve imparatorluk nişanı ile birlikte Fransız Legion d'honneur'ünde yer aldığı ayrıcalıklı onur ödüllerine hak kazanmış gerçek bir rock efsanesidir. 2024 yılı kayıtlarına göre yaklaşık 1 milyar sterlinlik servetiyle dünyanın en varlıklı müzisyenlerinden biri olan 84 yaşındaki efsane Sir Paul McCartney'i bugün sizlere 5,5 yıl aranın ardından gelen 18. ve son stüdyo çalışmasından seçtiklerimizle dinleteceğiz. 29 Mayıs 2026'da müzikseverlere sunulan The Boys of Dungeon Lane albümü, sanatçının daha önce hiç paylaşmadığı yaşamını şekillendiren anılarından ve kişisel öykülerinden yola çıkmış. Birbirinden güzel yepyeni 14 şarkının yer aldığı, toplam 47 dakika süren The Boys of Dungeon Lane albümünden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve açılış parçasıyla rock efsanelerini başlatıyoruz. TRT Radyo 3'tesiniz. Sir Paul McCartney sizlerle. As You Lie There.

As You Lie There. 29 Mayıs 2026 tarihli son Paul McCartney albümünün açılışında yer alan sanatçının kendi bestesiydi. The Boys of Dungeon Lane albümü ard arda dinleyeceğimiz iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Önce Lost Horizon ve ardından yine söz ve müziği Paul McCartney'e ait sanatçının çok önemsediği geçmiş yıllarını anlatan bir anı şarkısı. Days We Left Behind.

Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz Beatles grubunun kurucusu ve yaşayan iki üyesinden biri. Efsane İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney. 85 yaşına merdiven dayamış olmasına rağmen üretmeyi sürdüren, şarkı yazmaktan, seslendirmekten hiç vazgeçmeyen bu büyük sanatçıyı 29 Mayıs 2026 tarihli son stüdyo çalışmasında dinlemeyi sürdürüyoruz. Albümün ortaya çıkmasına neden olan az önce dinlediğimiz Days We Left Behind şarkısı için bakınız Paul McCartney neler söylemiş. Bu benim için çok anlamlı bir anı şarkısı.

Albümün adı The Boys of Dungeon Lane, bu parçadaki bir sözden geliyor. Tam da bunu düşünüyordum. Geride bıraktığım günleri ve sık sık sadece geçmişimi yazıyorum diye merak ediyordum ama sonra başka ne yazabilirim ki diye düşünüyorum. Bu yalnızca Liverpool'la ilgili birçok anı. Ortasında John ve Fort Lynn Road'dan söz ediliyor. Eskiden yaşadığım sokak. Dungeon Lane oraya yakın. Speke adında oldukça işçi sınıfı bir yerde yaşıyordum. Çok fazla şeyimiz yoktu ama önemli değildi. Çünkü tüm insanlar harikaydı ve çok şeyiniz olmadığını fark etmiyordunuz. Biz yeniden The Boys of Dungeon Lane albümüne dönüyoruz. Sırada yine art arda dinleyeceğimiz iki çalışma var. Önce Ripples in a Pond ve ardından Mountain Top.

0: some of the takeaways from this get together.
1: Sir Paul McCartney'in tümüyle kendi şarkılarından oluşan 18. stüdyo çalışması The Boys of Dungeon Lane albümüyle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. 29 Mayıs 2026'da CD, plak, kaset ve sayısal yükleme standart baskılarıyla yayınlanan albüm ayrıca 7 farklı renkten oluşan ve her biri sınırlı sayıda üretilen renkli plak ve picture disc biçimlerinde de müzikseverlere sunuldu. Albüm yine birbirini izleyen iki McCartney bestesiyle dönmeye devam ediyor. Önce Never Know ve hemen ardından Come Inside. TRT Radyo 3'tesiniz. Paul McCartney 7 dakika boyunca sizlerle.

The Boys of Dungeon Lane albümünde aralarında akustik, elektrikli gitarlar, bas gitar, piyano, mellotron, Wurlitzer elektrik piyano ve davulun da yer aldığı duyduğumuz tüm çalgıları seslendiren Paul McCartney'e, bazı parçalarda davul ve tamburinde eski arkadaşı efsane Ringo Starr, akustik elektrikli gitarlar ve synthesizer'da albümün yapımcısı Andrew Watt ve geri vokallerde Chrissy Hynde ve Charlene Spiteri eşlik etmiş. Kayıtları 2021-2026 arası 5 yıl boyunca Los Angeles'taki Diamond Dust ve McCartney'in Doğu Sussex'teki Hawk Hill Mill stüdyosu arasında dönüşümlü olarak kaydedilen albümün Liverpool'un sokak tabelalarından, özellikle de Spike posta kodlu L24'ten esinlenen kapak.

gerçekleştirilmiş. The Boys of Dungeon Lane albümü yine ard arda dinleyeceğimiz iki çalışmayla dönmeye devam ediyor. Her iki şarkı da McCartney'in 64 yıllık arkadaşı, Beatles ortağı, efsane Ringo Starr'la ilgili. Önce Beatles döneminde 4 kanallı stüdyo teybinin 2 kanalını nasıl ortak tek kanal olarak kullandıklarını anlattığı We Two ve hemen ardından Ringo ile birlikte seslendirdiği Home to Us. 1, 2, 3.

TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. 29 Mayıs 2026 tarihli son Paul McCartney çalışması The Boys of Dungeon Lane albümüyle birlikteliğimiz sürüyor sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel yepyeni 14 parçanın yer aldığı, toplam 47 dakika süren ve sonlarına yaklaşmakta olduğumuz albümden yine birbirini izleyen iki şarkıyı ard arda getiriyoruz radyolarınıza. Önce First Star of the Night ve ardından Salesman Saint. TRT Radyo 3'tesiniz. Paul McCartney 6 dakika boyunca sizlerle.

Bu haftada TRT Radyo 3'te rock efsanelerine ayrılan sürenin sonlarına yaklaştık sevgili dinleyenler. Kalan dakikalarımızda The Boys of Dungeon Lane albümünden seçtiğimiz son parçayla veda ediyoruz sizlere. Aynı zamanda albümün kapanışında yer alan bu bestesiyle Sir Paul McCartney bugünlük son kez sizlerle. Mama Gets By.

Bugünkü rock efsanelerinde efsane Beatles üyesi, ünlü İngiliz müzisyen Sir Paul McCartney bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Sanatçının 29 Mayıs 2026 tarihli 18. ve son stüdyo çalışması The Boys of Dungeon Lane albümünü iki parça dışında tümüyle sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Funk müziğin prensiyle programımıza başlıyoruz. 10 yaşındayken üvey babası tarafından funk müziğin kralı olarak kabul edilen James Brown'un sahnesine sürülen Prince, sahnede bu dev sanatçıyla birlikte dans etmiş ve sanırız ki yıllar sonra bir yıldız olarak parlayacağı funk müzikten o sahnedeyken etkilenmiş. Kariyeri boyunca

çalıştığı grupların adları birçok kez değişime uğramış, plak firması ile olan hukuki sürecinden dolayı bir süre sahne adını değiştirmiş olan Prince'in, o zamanki grubu New Power Generation'la çıkardığı 2001 Diamonds and Pearls albümünden Money Don't Matter Tonight.

1966 yılında Eddie Floyd tarafından yazılan dinleyeceğimiz şarkı Knock on Wood, asıl başarısını tam 13 yıl sonra Amerikalı disco müzik şarkıcısı Emmy Stewart tarafından yorumlanmasıyla elde etti. Zaman içinde Ray Charles, John Fogerty, Bruce Springsteen, Eric Clapton ve David Bowie gibi önemli sanatçılar tarafından yorumlanan, temposu ve sürükleyiciliğiyle insanın kanını kaynatan parçayı sesi ve şık tarzıyla olduğu kadar dünyaca ünlü manken Heidi Klum'la yaptığı evlilikle de bilinen Seal'da yorumlamış. Knock on Wood.

Hot Buttered Soul, yani sıcak tereyağlı soul müzik adını verdiği tarzıyla soul müziğin önemli bir diğer yıldızına geçiyoruz. Isaac Hayes. Bu siyahi karizmatik şarkıcı, boynuna taktığı kocaman altın kolyeleri, parmağındaki gösterişli yüzükleri, kullandığı devasa Amerikan arabalarıyla kendine bir tarz yarattı. 1970'ler soul, funk ve disco müziğin zirve yaptığı, en iz bırakan çalışmaların ortaya bir bir döküldüğü yıllardı. Dinleyeceğimiz çalışmayı Shaft adlı polisiye film için yazan Isaac Hayes'e bu filmin başrolünü oynayacağı sözü verilmiş. Ama filmin şarkısını yazdıktan sonra bu söz tutulmamış ve başrol Amerikalı aktör Samuel L. Jackson'a nasip olmuş. Bu unutulmaz şarkının enstrümanları ünlü funk grubu The Bar Case tarafından çalınmış. Hafızalarda yer etmiş çalışması Shaft ve Isaac Hayes.

1968 yılında aktif grup faaliyetlerine başladığı The Commodores grubundan 80'lerin başlarında ayrılarak solo çalışmalarına ağırlık veren Lionel Richie ile akışımıza devam edelim. Batı dünyasındaki hayranlarının yanı sıra Arap ülkelerinde ve özellikle Irak'ta çok popüler olan Lionel Richie, kendi hakkındaki bu ilginç detayı 2006 yılında verdiği bir röportajda da doğrulamış. Müzik çalışmalarının yanında bahçe işleriyle uğraşmayı çok dinlendirici bulup büyük keyif alıyormuş. İkinci solo albümü kendi adını taşıyor. 1982 tarihli bu albümden sizler için yüksek tempolu bir Lionel Richie şarkısı seçtik. Serve You Right.

0: Şimdi düşünün, üstü açık, fiyakalı, son model bir arabaya kurulmuşsunuz. Keyfiniz yerinde. Sevdiğiniz müzik radyoda çalıyor. Yolda yavaş yavaş seyrediyor, piyasa yapıyorsunuz. İşte Amerikalı şarkıcı ve showman Will Smith de dinlemeye başladığımız bu şarkıda tam da bunu anlatıyor. Başrollerinde Will Smith ve Tommy Lee Jones'un bulunduğu 1997 yılında gösterime giren Men in Black film müzikleri arasında yer alan serin akışlı parça Just Cruisin' Will Smith.
1: Ritme hükmedenler.

sesli tenor Luther Vandross. 54 yıllık hayatı boyunca 8 Grammy ödülü kazanan, 25 milyon albümü satılan sanatçı, lise yıllarının ardından müzik hayatına şarkı söyleyerek başlamış. Üniversitede elektrik mühendisliği okurken müzik kariyerine ağırlık verebilmek için okulu bırakmış. Kariyerindeki ilk dikkat çekici sıçramayı ülkemizdeki adıyla ünlü televizyon çocuk programı Susam Sokağı'nın ilk bölümünde seslendirdiği Alfabe şarkısıyla yapmış olan Luther Vandross'un hayatı boyunca kurtulmaya çalışıp da kurtulamadığı fazla kiloları başına hep dert olmuş. Defalarca diyet programı uygulayıp tam 14 kez 50 kilodan fazla kaybetmiş, haliyle bu iniş çıkışlar kalbi

Bunların bazıları Michael Jackson'ın Moonwalk yani Ay Yürüyüşü figürlerini çağrıştırıyor. Sanki aşık olduğu kıza olan aşkını şehrin sokaklarında dans ederek gösterir gibi. One in a Million ve Neo.

İngiliz hip-hop ve funk müzik ikilisi Stereo MC's şimdiki konuğumuz. Bu grubun 1989 ile 2011 arası piyasaya sürülmüş 9 albümü var. Albümlerin dinleyiciler ve otoriteler arasındaki değerlendirmeleri genellikle 5 üzerinden 4 yıldır.

azalmış. Ancak bu 9 albümden bir tanesi var ki grubun uluslararası başarısında çok önemli katkı sağlamış. Zaten 5 yıldıza yakın değerlendirmelerde öne çıkıyor. Bu albümün adı Connected. Seçtiğimiz şarkı ise Ground Level. Stereo MCs.

4 yaşında ünlü caz vokalisti Dinah Washington'la New York'taki Apollo konser salonunda sahneye çıkan, 20 yaş öncesindeki gençlik yıllarında ilk şarkılarını piyasaya süren, ünlü yapımcı Quincy Jones'la çalışmaya başlayınca yıldızı parlayan bir vokalistle programımız devam ediyor. Patty Austin'e bahsediyoruz. Reklam seslendirmeleri, geri vokal destekleri denince akla ilk gelen sanatçılardandır. Seçtiğimiz şarkının asıl sahibi İngiliz müzisyen ve yapımcı Thomas Dolby. Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı Patty Austin'i bir Thomas Dolby şarkısında dinliyoruz. Ability to Swing.

0: funk müziğin prensinden sıkça bahseder ve Beatles'dan bile daha çok şarkı yazdığı söylenen Prince'in eşsiz parçalarından örnekleri paylaşırız. Bu parçamız bir kız hakkında. Şarkıda bahsi geçen kişi gerçek ve Prince'in kız arkadaşı Susanna'nın okul arkadaşı Cynthia Rose. Şarkının sözlerine de yansıyan özellikleri arasında sabahları yaptığı kahvaltıda yediği deniz yıldızı şeklindeki kurabiyesi ve içtiği kahvenin yanı sıra her gün değişik değişik giydiği renkli çoraplar ve her zaman sınıfın en arka sıralarında oturmasıyla bilinirmiş. Sanıyoruz ki Prince'in kız arkadaşı Susanna'nın sınıfındaki bu garip alışkanlıkları olan kıza karşı bir merakı varmış ki sonraki yıllarda şimdi çalacağımız şarkı olan ve Cynthia'nın her kahvaltıda yediği deniz yıldızı ve kahve yani Starfish and Coffee adlı bir internet sitesi kurmuş. Şarkının bulunduğu albüm 1987 Sign of the Times. İşte Prince ve oldukça orijinal tınılar içeren parçası Starfish and Coffee.
1: Ritme hükmedenler.

40 yıllık bir müzik kariyerinin ve müzik içinde geçen bir hayatın 1996 yılında Japonya'da verdiği bir konser sırasında sahnede olduğu yere yığılarak sona ermesiyle soul ve funk müzik tarihine adını bir efsane olarak yazdıran Johnny Guitar Watson bir soul, blues ve funk müzisyeni olarak bilinir. Zaman içinde Little Richard, George Duke, Frank Zappa, Sam Cooke ve Herb Albert gibi müzisyenlerle çalışmış olan Johnny Guitar Watson bu haftaki programımızın son konuğu. Kariyerinin zirvesi olarak değerlendirilen çalışması A Real Mother For Ya ve Johnny Guitar Watson.

0: Bu haftaki ritme hükmedenlerin sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
2: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Caz'ın Genç Solukları programına hoş geldiniz. Bu akşam Mavi Notalar'ın izini 3 başarılı müzisyenle birlikte takip edeceğiz. Programımızın açılışını Stuart Hawkins'le yapacağız. Amerikalı trompetçinin şimdiye kadar yayınladığı 2 albümünden birer yorumunu sunduktan sonra saksafoncu Alex Lore, günümüz cazının mimarisine kendi estetik dokunuşlarıyla katkı verdiği 3 besteyle radyolarınıza gelecek. Bize ayrılan sürenin son dakikalarını ise kariyerine uzun yıllardır Amerika'da devam eden Japon kadın saksafoncu Erena Terakubo'ya ayırdık. Cazın zamansızlığı içindeki yolculuğumuza Stuart Hawkins'i sizlere tanıtarak başlıyoruz. İngiliz trompetçi Stuart Hawkins 1986 yılında Avustralya'da doğar. Çocukluğunun büyük kısmı Hong Kong'da geçer. Trompet Stuart Hawkins'in hayatına ise 9 yaşında girer. Bu tercihinde caz ve blues'a duyduğu ilginin etkisi büyüktür. Eğitimini Oxford Üniversitesi'nde tarih üzerine alır. Mezun olduğu okulda akademik kariyer yapmak yerine tercihini müzik yönünde kullanır ve Hong Kong'a geri döner. Hong Kong'un önde gelen caz kulüplerinde sahne almaya başlar. Günümüzde müzik çalışmalarını Bangkok'ta devam ettiren Stuart Hawkins'in en büyük rol modeli çocuk yaşta tanıştığı Jimmy Witherspoon'dur. İki efsane trompetçi Lee Morgan ve Freddie Hubbard sanatçının çalış tarzını şekillendirmede önemli etkiye sahiptir. Stuart Hawkins müziğinden beslendiği bu isimlerin mirasını 2021 yılında yayınladığı And What If I Don't albümüyle sürdürmeye gayret eder. Sizlere bu kayıttan bestesinde Jimmy Davis, Roger Ramirez ve James Sherman'ın imzasının olduğu, Billie Holiday'in ise enfes yorumuyla müzik dünyasına tanıttığı Loverman adlı standardın düzenlemesini sunmak istiyoruz. Bestenin yorumunda trompette Stuart Hawkins'le birlikte, piyanoda Cole Monk Swat, basta Titi Watt Trip Hop ve davulda Ponk Nakhon Chahi'yi dinliyoruz.

Stuart Hawkins'in 2021 yılı çıkışlı And What If I Don't adlı ilk albümünden Loverman adlı standardın yorumunu sunduk. Trompetçi 2025 yılında müzik dinamiklerini funk ve soul tarzı etrafında şekillendirdiği Hey isimli albümünü yayınlar. Sanatçının besteci yönünü de sergilediği albümden seçtiğimiz şarkı Knock On adını taşıyor. Stuart Hawkins bestesini biraz önce dinlediğiniz standartta birlikte çaldığı isimler dışında saksafonda Passacorn Morasilpin eşliğinde seslendiriyor.

Trompetçi Stuart Hawkins, Knock On adlı bestesini 2025 yılı Hey albümünden grubuyla birlikte yorumladı. Programımıza Amerikalı saksafoncu Alex Lore'la devam ediyoruz. 1990 yılında Florida eyaletinin Tampon Springs şehrine doğan sanatçı, eğitimine klasik müzikle başlar. Zamanla caz, sanatçının çekim merkezine girer. Boston'daki New England Konservatuvarı'nda lisans, New York'taki Manhattan Müzik Okulu'nda ise yüksek lisans eğitimini tamamlar. Saksafon üzerine gelişimini akademik eğitiminden çok usta-çırak ilişkisine borçludur ki George Garzon, Jerry Bergonzi, James Moody, Steve Wilson ve özellikle Lee Konitz'ten aldığı eğitimle Alex Lore seviyesini adım adım yükseltir. Ülkesinde düzenlenen pek çok festivalde boy gösterir. Son 6 senedir Nonet Nonet grubunun üyesi olarak Small Jazz Club'da sahne alan Alex Lore, David Liebman, Tony Malaby, Ingrid Jensen, Aaron Parks, Ralph Alessi, Ari Hoenig ve George Garzon'la çalışma fırsatı yakalar. Sanatçı albüm kariyerine kendi liderliğindeki üçlüyle başlar ve Dream House kaydını 2014 yılında yayınlar. 2016 yılında ise More Fix and Blue Things albümünü dörtlü olarak kaydeder. Alex Lore 2018 senesinde piyanoda Glenn Zaleski, basta Desmond White ve davulda Alan Madner'dan oluşan Weird Deer isimli grubu hayata geçirir ve toplulukla ilk albümleri Carol'ı bir yıl sonra yayınlar. Sizlere bu kaydın açılış bestesi Skyward'ı sunmak istiyoruz.

müzik yazarları tarafından olumlu yorumlar alır. Bu başarı Alex Lor ve arkadaşlarını yeni albüm kaydı için motive eder ve grup Evening Will Find Itself kaydı için 2022 yılında yeniden bir araya gelir. Yine tüm bestelerin altında Alex Lor imzasını gördüğümüz albümden Face Unseen adlı şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

Face Unseen, Alex Lor'un Weird Dear grubu bünyesinde kaydettiği ikinci albümü Evening Will Find Itself'ten radyolarınıza geldi. Alex Lor, 2024 yılında yeni albümünün kaydı için basçı Thomas Morgan ve davulcu Jonathan Blake'de bir araya gelir. Saksafoncu daha önceki albümlerinden farklı olarak Motivity adını verdiği yeni kaydının repertuvarını kendi bestelerinden daha çok caz standartlarından oluşturur. Bu kayıttan bestesi Victor Young'a ait A Weaver of Dreams adlı unutulmaz standardın yorumuna kulak veriyoruz.

Alto saksafonda Alex Lor liderliğinde, basta Thomas Morgan ve davulda Jonathan Black, Motivity albümünden A Weaver of Dreams adlı standarda hayat verdi. Caz'ın Genç Solukları programının bu haftaki son konuğu olarak Japon kadın saksafoncu Erena Terakubo'yu ağırlamak istedik. Sanatçı 1992 yılında Japonya'nın Sapporo şehrinde doğar. 9 yaşında saksafon çalmaya başlar. Bir yıl sonra ise Sapporo Gençlik Caz Orkestrası'na dahil olur. Herbie Hancock ve Tiger Okashi'nin çalışma gruplarına katılır. Erena Terakubo 2010 yılında daha 18 yaşındayken ilk albümü Northbird'ü yayınlar. O yaşta bir müzisyenin albüm yayınlaması çok da şaşırılacak bir durum değildir ama albümde piyanoda Kenny Barron, gitarda Peter Bernstein ve bassta Christian McBride gibi cazın büyük ustalarının yer alması, başta Japonya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle karşılanır. Başarılı davulcu Lee Pearson'ın da grubun parçası olduğu kayıt Japonya caz listelerinde bir numaraya kadar yükselir. Swing Journal adlı yayın organı tarafından altın plakla ödüllendirilen albümde Erena Terakubo liderliğinde birbirinden değerli müzisyenler, caz standartları dışında 18 yaşındaki Japon saksafoncunun bestelerini de seslendirir. Sizlere bu bestelerden biri olan Like the Sunlight'ın yorumunu sunuyoruz.

Bugün 34 yaşında olan Japon kadın saksafoncunun 18 yaşında piyanoda Kenny Barron, gitarda Peter Bernstein, basta Christian McBride ve davulda Lee Pearson'la birlikte kaydettiği Northbird albümünden Arena Terekubo imzalı Like the Sunlight adlı besteyi dinlediniz. Ses getiren bu albümün ardından Arena Terekubo 2011 yılında New York Attitude albümünü yayınlar. Kenny Barron ve Lee Pearson'ın yanı sıra ünlü İtalyan trompetçi Dominic Farinacci ve bas efsanesi Ron Carter'ın yer aldığı albümün ardından yine Kenny Barron ve Ron Carter işbirliğiyle Jimmy Cobb ve Lenny White'ın da grubun parçası olduğu Burkina kaydı caz severlerle buluşur. Arena Terekubo 4. albümü A Time for Love'u 3 büyük caz müzisyeni piyanist David Hazelton, basçı David Williams ve davulcu Louis Nash ile birlikte kaydeder. Bu albümden bestesi grubun basçısı David Williams'a ait Won't Have to Say Goodbye adlı şarkının yorumu radyolarınıza geliyor.

Erena Terekubo'nun genç yaşında cazın büyük ustalarıyla kaydettiği albümlerinden dördüncüsü olan A Time for Love'dan Won't Have to Say Goodbye adlı besteyi dinlediniz. Müzisyen 2018 yılında son stüdyo kaydı Little Girl Power'ı yayınlar. Diğer albümlerine nazaran daha mütevazi müzisyen kadrosuyla kaydettiği Little Girl Power'da saksafoncuya vatandaşları piyanist Mayuko Katakura, basçı Motoi Kanamori ve davulcu Shinnosuke Takahashi eşlik eder. Sizlere bu albümden sunacağımız bestesi Charlie Parker'a ait Marmaduke'le veda edeceğiz.

0: Japon cazının parlayan yıldızı Erena Terekubo'nun Little Girl Power albümünden Marmaduke adlı Charlie Parker bestesinin yorumuyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: gözüm kulağım sinema.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, gözüm kulağım sinemaya hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı, her hafta olduğu gibi bir saat film müzikleri dinlemek üzere bir araya geldik. Bugünkü programımızda iki Disney albümünden melodiler seçtik. Biliyorsunuz Walt Disney stüdyoları pek çok başarılı filme imza atıyor, özellikle çizgi filmlere. 2015 yılında Disney Sing Along, Disney Classics adında bir albüm yayınladı firma. Bu albümde Disney filmlerinde yer alan melodileri dinliyoruz.

gelecek. Hemen dinlemeye başlayalım. Frozen filminden Let It Go ile başlayacağız. Ardından The Jungle Book filminden Monkey Song, I Wanna Be Like You ve yine aynı filmden The Bare Necessities.

0: of life.
1: Yeah, with just the bare necessities of life.
0: Yeah, man.
2: Bugünkü programımızda Disney filmlerinden şarkılar dinliyoruz. Disney Sing Along, Disney Classics albüm önce 2015'te daha sonra da 2020'de yayınlandı. Let It Go ile başladık. Frozen filminde yer alan Idina Menzel şarkısıydı. Ardından The Jungle Book filminden iki şarkı dinledik. Şimdi Aladdin filminden A Whole New World'u dinleyeceğiz. Sonra da Aslan Kral, The Lion King, I Just Can't Wait to Be King adlı melodiyle gözüm kulağım sinema devam edecek.

0: Gözüm Kulağım Sinema'nın bugünkü ilk bölümünü Disney Sing Along, Disney Classics albümünden şarkılara ayırdık. Bu albümden çalacağımız son 3 eser The Little Mermaid'den Under the Sea, Beauty and the Beast filminden Beauty and the Beast ve Moana'dan You're Welcome.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life

Sevgili dinleyiciler, Walt Disney stüdyoları özel filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Biliyorsunuz çocukluğumuzda izlediğimiz çizgi filmlerden itibaren pek çok film bu stüdyolar tarafından üretiliyor. Ve bu yapım şirketi zaman zaman kendi film müziklerini de müzikseverlerle buluşturuyor. Onlardan biri 2001'de çıkan Disney's Greatest adlı albüm 3 CD'den oluşuyordu. Biz birkaç şarkı seçtik. 1999 yılından başlayalım. Tarzan'dan Strangers Like Me, Phil Collins söyleyecek. Sonra 1996'dan Notre Dame'ın Kamburu, Out There, Tony Jay ve Tom Hulce birlikte seslendirecek. Ve yine 1990'lardan, 1995 yılından Toy Story oyuncak hikayesi, Randy Newman imzalı You Got a Friend in Me.

Disney filmlerinden şarkılar dinlemeyi sürdürüyoruz. Bu şarkılar 2001'de çıkan 3 CD'lik Disney's Greatest albümünden. 1937 yılına gidelim şimdi, biraz daha eskilere. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Snow White. Hi Ho'yu dinleyeceğiz. Ardından 1940'tan Pinokyo, çok bilinen bir şarkı, When You Wish Upon a Star.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızda Disney imzalı iki albümden şarkılar dinlettik size. Önce 2015'te çıkan ve 2020'de bir kez daha basılan Disney Sing Along Disney Classics adlı karaoke albümü diyebiliriz. Bu albümün ilk şarkıları sanatçıların filmlerde seslendirdiği şarkılar. Daha sonraki eserlerse enstrümantal eserlerdi. Biz şarkıları dinlettik size. Ardından 2001'de çıkan 3 CD'lik Disney's Greatest albümünden birkaç şarkı seçtik. Oradan da seçtiğimiz son şarkı en güzel Disney filmlerinden

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Zahide Arel. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Brezilya müziğinin en geniş, en köklü ve en yaratıcı alanlarından birine.

Brezilya cazı ve enstrümantal müzik dünyasına çeviriyoruz. Caz ve enstrümantal müzik Brezilya'da 1950'lerin sonlarında Rio de Janeiro'da ortaya çıkıyor. Bu doğuş yalnızca yeni bir müzik türünün ortaya çıkışı değil, aynı zamanda derin ulusal müzik gelenekleriyle uluslararası caz dilinin radikal ve dönüştürücü bir karşılaşması olarak şekilleniyor. Samba'nın ritmik hafızası bu yapının temelini oluşturuyor, ancak bu temel üzerine inşa edilen yapı caz armonisinin zenginliğiyle yeniden kuruluyor ve çok daha geniş bir ifade alanına açılıyor. Zaman içinde bu müzik kendi başlangıç sınırlarını hızla aşarak Música Instrumental Brasileira, kısaca MIB adıyla bilinen çok katmanlı, çok yönlü ve oldukça sofistike bir müzikal dile dönüşüyor. Bu dönüşüm yalnızca stilistik bir değişim değil, aynı zamanda Brezilya'nın kültürel kimliğini taşıyan yeni bir ses mimarisinin oluşumu anlamına geliyor. İlk kuşakta Antonio Carlos Jobim ve João Gilberto gibi isimler öne çıkıyor. Özellikle bossa nova hareketi aracılığıyla bu müzik dili hem Brezilya içinde hem de uluslararası sahnede büyük bir görünürlük kazanıyor. 1963 yılında yayımlanan efsanevi Get Gilberto albümü ise bu sürecin en etkili kırılma noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu albüm Brezilya müziğinin dünya caz tarihine kalıcı bir biçimde yerleşmesini sağlıyor ve yeni bir estetik anlayışın kapısını aralıyor. Ancak Brezilya enstrümantal müziğinin yalnızca bossa nova'nın yumuşak ve dingin atmosferi üzerinden tanımlamak mümkün değil. Aynı dönemlerde Rio de Janeiro'nun yeraltı kulüplerinde çok daha enerjik, çok daha yoğun ve doğaçlamaya dayalı bir başka damar yükseliyor: samba caz. Bu yapı güçlü davul senkopları, yüksek tempolu ve ritmik yoğun

Bunu artmış organizasyonlar ve virtüöz piyano üçlüleriyle karakterize ediliyor ve Brezilya cazının daha dinamik yüzünü temsil ediyor. 1970'ler ve 1980'lere gelindiğinde ise bu müzikal yapı içinde tüm sınırlar giderek eriyor ve türler arasındaki çizgiler tamamen belirsiz hale geliyor. Ermeto Pascoal ve Gebahtu Gismonti gibi vizyoner isimler bu dönemde müziği Musica Universal, yani evrensel müzik fikrine taşıyorlar. Bu yaklaşım caz füzyonunu yalnızca modern tekniklerle değil, aynı zamanda Brezilya'nın yerel ve ritüel hafızasıyla yeniden kuruyor. Amazon bölgesinin folklorik sesleri, yerli müzik dokuları ve

7'li, 9'lu ve 13'lü gibi genişletilmiş akor kullanımları sayesinde müzik yalnızca ritmik değil, aynı zamanda sinematik bir atmosfer kazanıyor. Dinleyici tek bir melodik çizgi yerine sürekli genişleyen bir armonik alanın içinde hareket ediyor. Ritmik yapı ise en az armoni kadar karmaşık ve çok katmanlı. Geleneksel çora müziğinin ince kontur puan yapısı, Afro-Brezilya ritüel davullarının yoğunluğu ve Avrupa klasik müziğinin disiplini ritmik organizasyonu aynı anda iç içe geçiyor. Bu üç farklı dünya Brezilya enstrümantal müziğinin ritmik kimliğini oluşturuyor. Enstrümantasyon da zaman içinde büyük bir dönüşüm geçiriyor. Başlangıçta daha sade bir yapı olan akustik gitar ve kontrbas merkezli düzen zamanla genişleyerek büyük brass orkestrasyonlarına, elektronik synthesizer kullanımına ve çok daha yoğun perküsyon düzenlerine evriliyor. Hatta bazı yaklaşımlarda yalnızca geleneksel enstrümanlar değil, çevresel sesler ve doğanın kendisi bile müzikal yapının bir parçası haline geliyor. Böylece ses yalnızca çalınan bir unsur değil, yaşayan bir materyale dönüşüyor. Bu geleneğin temel taşı olarak kabul edilen isimler arasında Baden Powell, Moacir Santos ve Cezah Camacho Mariano yer alıyor. Bu sanatçılar hem aranjman hem de icra teknikleri açısından Brezilya müziğinin sınırlarını genişleten öncü figürler olarak görülüyor. Onların açtığı bu yol sonraki kuşaklar için bir referans noktası oluşturuyor. Günümüzde ise bu zengin miras Amaro Freitas, Jonathan Ferr ve Kuartabe gibi çağdaş sanatçılar tarafından yeniden yorumlanıyor ve güncelleniyor. Bu yeni kuşak, piyanoyu yalnızca melodik bir enstrüman değil, aynı zamanda Afro-Brezilya ritmik yapısını taşıyıcısı olarak ele alıyor. Bu yaklaşım içinde spiritüel jazz, Afro-Futurizm ve hip-hop estetiği bir araya geliyor ve aynı müzikal alanda yan yana varlık gösteriyor. Sonuç olarak Brezilya cazı ve enstrümantal müziği 7-10 yılı aşan bir zaman dilimi içinde sürekli dönüşen, kendini yeniden üreten ve farklı kültürel katmanları bir araya getiren yaşayan bir müzik dili olarak varlığını sürdürüyor. Bu yapı ritim ile armoniyi yalnızca birleştirmekle kalmıyor. Onları sürekli yeniden tanımlayan dinamik bir ifade alanı yaratıyor. İlk durağımız Brezilya müziğinin en sıradışı ve en yaratıcı figürlerinden biriyle başlıyor. Hermeto Pascoal. Sanatçı O Bruxo, yani büyücü olarak anılıyor. Çünkü onun müziğinde tefler, oyuncaklar, hayvan sesleri, hatta çaydanlıklar bile bir enstrümana dönüşebiliyor. 1979 tarihli Zabumbe Bum A albümü bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biri. Kuzeydoğu Brezilya folkloründen gelen Forró ve Baião ritimleri, caz armonileri ve özgür doğaçlama diliyle birleşiyor. Santo Antônio parçası bu dünyanın tam merkezinde yer alıyor. Müzik sadece bir kompozisyon değil, her şeyin ses olabileceğini anlatan bir felsefe gibi ilerliyor.

Şimdi Brezilya'nın en büyük uluslararası köprülerinden birine gidiyoruz. Sergio Mendes ve Brazil 66, Brezilya samba ritimlerini Amerikan pop vokal harmonileriyle birleştirerek dünya çapında bir etki yaratıyor. 1972 tarihli The Foresider derlemesinde yer alan Mais Que Nada bu yaklaşımın simgesi haline geliyor. Portekizce söylenen bu parça sambanın ritmik yapısını modern pop estetiğiyle buluşturuyor ve Brezilya müziğini küresel sahneye taşıyor.

Şimdi yönümüzü Egberto Gismonti'ye çeviriyoruz. Gismonti hem piyano hem de on telli özel gitar üzerindeki virtüözlüğüyle tanınıyor. 1969 tarihli Egberto Gismonti albümünde yer alan Purum Samba, samba özüne yazılmış şiirsel bir saygı duruşu. Parça sade görünüyor ama içinde Amazon folkloru, caz füzyonu ve derin bir saudade duygusu taşıyor.

Şimdi caz tarihinin en önemli standartlarından birine farklı bir pencereden bakıyoruz. Antonio Carlos Jobim, Bossa Nova'nın mimarı olarak Wave albümüyle Rio'nun dalga ritmini müziğine taşıyor. Klaus Oerman'ın orkestral düzenlemeleriyle birleşen bu eser, Ipanema sahillerinin hafifliğini dünya cazına kazandırıyor.

Şimdi sahne Milton Nascimento'ya ait. Milton Nascimento, Brezilya müziğinin en duygusal seslerinden biri olarak Pieta albümünde Herbie Hancock ve Pat Metheny gibi isimlerle bir araya geliyor. Cantaloupe Island yorumu, Hancock'un 1964 tarihli klasik jazz-funk temasını Brezilya vokal doğaçlamasıyla yeniden kuruyor.

Şimdi Moacir Santos'a gidiyoruz. Moacir Santos, Afro-Brezilya ritimlerini caz orkestrasyonu ile birleştiren en önemli bestecilerden biri. 1972 tarihli Maestro albümünde yer alan Nana, Kuzeydoğu ritüel müziği ile Batı cazını buluşturuyor. Parça hem ruhsal hem de ritüelistik bir atmosfer taşıyor.

Şimdi ritmin merkezinde Nana Vasconcelos var. Berimbau'yu evrensel bir caz enstrümanına dönüştüren Vasconcelos, 2005 tarihli Shegada albümünde Hesifi'de kurduğu özel toplulukla birlikte çalıyor. Shegada hem fiziksel hem ruhsal bir varış duygusunu anlatıyor. Davul, nefes ve yaylılar aynı anda bir eve dönüş hissi yaratıyor.

Şimdi Ivan Lins'e geçiyoruz. 1974 tarihli Madu Libre albümünde yer alan Essa Mare, Azimut grubunun güçlü jazz funk altyapısıyla birleşiyor. Parça, dalga metaforu üzerinden hem içsel bir gerilimi hem de direnç duygusunu taşıyor.

Şimdi Letieris Leite ile devam ediyoruz. Afro Bayan ritim dünyasını Jazz Quintet yapısıyla yeniden kuran Letieris Leite, Casa do Pai parçasında candomble ritimlerini modern caz diliyle birleştiriyor.

Şimdi Behnah Du Ramos Quinteto ile devam ediyoruz. Cangaço, Kuzeydoğu Brezilya tarihine sinematik bir müzik diliyle yaklaşan deneysel bir çalışma.

Şimdi Keatona Brazil ile final yolculuğuna başlıyoruz. 2026 tarihli Tata Borang albümünden Mehgulyu, Big Band Jazz ile modern choro ve bayeo etkilerini bir araya getiriyor. Keatona Brazil'in Mehgulyu parçası bize bir kez daha gösteriyor ki Brezilya enstrümantal müziği köklerinden kopmadan sürekli genişleyen bir dünya. Ritim, armoni ve kültür burada aynı anda nefes alıyor. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Zahide Arel. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşam da sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran, taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı role vurgu yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşı'nın ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Milli Birlik ve Beraberlik ruhuyla tek yürek oldu. Direnişin simge noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde pedallar şehitler için döndü. İletişim Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Derneği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun işbirliğinde bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşık'ın Bak'ta katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yurt dışında da anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde 15 Temmuz'un demokrasi ve milli irade mücadelesi uluslararası kamuoyuna anlatılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın APAP Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Denizli'nin turizm merkezi Pamukkale Ören Yeri yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Avrupa Parlamentosu'nun Skandal Kıbrıs kararına tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, 8 Temmuz'da kabul edilen kararın yalan ve iftira içerdiğini söyledi. Gerçekler Avrupa Parlamentosu'nda alınan siyasi kararlarla değişmez ifadesini kullandı. ABD ve İran arasındaki çatışmalar şiddetleniyor, karşılıklı saldırılar sürüyor Körfez ülkelerinde. İran'ın ABD üslerine saldırıları sonrası hava savunma sistemleri de devreye girdi. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi vurdu. İran tarafı bu gelişmenin ardından boğazda geçişin kapandığını duyurdu. ABD Başkanı Trump ise bu iddiayı reddetti, boğazın açık olduğunu söyledi.
0: Spor.
1: Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti.
0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleri Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri.

Artvin, Kars, Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo Stüdyosu'ndan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsen'in rehberliğindeki bu geceki programımızda kuzeye yönlenip İskandinav ülkelerinden Danimarka'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk. Düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

yolculuğumuzda ilk olarak Armone grubundan Septinize Bulgu'yu ve hemen ardından da Sebastian'dan Wind Clamp Tesan'ı dinledik. Müzikal yolculuğumuza iki parçayla devam edelim. İlk olarak Mariana Knorr'dan Sun on Ben Yuli bizlerle olacak. Hemen arkasından da Barg Au Blick grubunun Nat isimli çalışması yolculuğumuza eşlik edecek.

Danimarka yolculuğumuzda Üstündüm grubuyla devam ediyoruz. Bestesi Willets Hoffman ve Julian Zweigo Johansson'a ait parçalarının adı Stiena Ipa.

Danimarka Müzik Ödülleri'nin 2023 yılındaki kökler kategorisinde yılın grubu seçilen, uluslararası sahnelerde ve festivallerde de çokça yer alan Swap'tan dinliyoruz. Dintepte Vals, yani Kayıp Vals.

Danimarka'nın senfonik tınılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk olarak Danimarkalı besteci Knud Due Riesa'nın Summer Rhapsody, yani Yaz Rhapsody'sini Şef Bo Holting yönetimindeki Aarhus Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Hemen ardından da Danimarkalı besteci ve şarkıcı Søren Huus'un In Smelte Kaktüs in Westen Vindeskorm, yani Batıya Bakan Pencerede Solmuş Kaktüs isimli şarkısı Kopenhag Filarmoni Orkestrası eşliğiyle bizlerle olacak.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız Ostinat Express grubundan Die Rode Hirte, yani iyi kalp. Teknik yapımda Ahmet Kurt ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş. Teknik yapımda Mehmet Meysteroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Robert Lockwood Jr.'ın seslendirdiği bir Robert Johnson klasiğiyle programımızı açtık. Walkin' Blues. Mississippi Deltası'ndan çıkarak önce Chicago'ya, ardından da Cleveland'a geçen Robert Lockwood Jr., blues'u bu müziğin efsane ismi Robert Johnson'dan öğrendi.

Johnson'ın oğlu gibi gördüğü Lockwood Jr., King Biscuit Time adlı ünlü blues radyo programında çaldı. B.B. King'e gitar dersleri verdi. Chess Plak şirketinde stüdyo müzisyeni olarak çalıştı. Chicago blues'unu ve rock'n'roll tarihini etkileyen kayıtlarda çaldı. Muddy Waters, Howlin' Wolf, Sunnyland Slim, Little Walter, Roosevelt Sykes ve Otis Spann birlikte çaldığı müzisyenlerden birkaçı. 60'larda blues, jump blues ve swing tarzında konserler veren Robert Lockwood Jr. bu dönemde Japonya'da da canlı albüm kayıtları yaptı. 1975'e kadar 6 telli gitar çalan Lockwood Jr. bu tarihten sonra eşinin kendisine hediye ettiği 12 telli gitarla blues yapmaya devam etti. 1989 yılında Blues Hall of Fame'e adını yazdıran müzisyen, 2000 yılında Delta Crossroads adlı albümüyle blues müzik ödülüne layık görüldü. 2006 yılında hayatını kaybeden Robert Lockwood Jr.'dan iki şarkı daha dinliyoruz. Ünlü parçası Take a Little Walk With Me ve ilk kez Leroy Carr tarafından 1935 yılında seslendirilen In the Evening When the Sun Goes Down.

honey sun go down. Last night I lay sleepin'

Robert Lockwood Jr.'ın 1940 yılında kaydettiği Take a Little Walk With Me ve 2000 yılında 12 telli gitarıyla çaldığı In the Evening When the Sun Goes Down adlı şarkıları dinledik. Sıradaki müzisyenimiz Lockwood Jr.'ın da birlikte çaldığı piyanist Sonny Lane Slim. 1960 yılında çıkardığı Slim's Shout, The Blues of Sonny Lane Slim albümünden aynı adlı şarkıda piyaniste eşlik eden isimler tenor saksafonda King Curtis, orgda Robert Banks, basta Leonard Gaskin ve davulda Belton Evans.

Slim Shout, Sunnyland Slim'den dinlediğimiz ilk şarkıydı. Asıl adı Albert Landreth olan Sunnyland Slim'in müzik yaşamı Delta Memphis-Chicago hattında ilerledi. Stüdyoların aranılan bir ismi olan piyanist 250'den fazla kayıtta çaldı. Memphis Minnie, Buddy Guy, Shaky Horton, John Brim, Homesick James, Kent Heat ve Mike Bloomfield ile birlikte çaldı. 1970'lerde Avrupa'da sahne aldı. Plak şirketi Airways'i kurdu. 1906 doğumlu Sunnyland Slim, 80'ine girdiğinde bile yarı yaşındaki müzisyenlerle kulüplerde ve festivallerde çalmaya devam etti. 1995 yılında kaybettiğimiz Sunnyland Slim'i It's You Baby ve The Devil Is a Busy Man adlı parçalarla anıyoruz.

0: to your grave.
1: Sunnyland Slim'den dinledik. It's You Baby ve The Devil Is a Busy Man. Electric Blues gitaristi Eddie Taylor şimdiki konuğumuz. I Feel So Bad'le Eddie Taylor radyolarınızda.

Eddie Taylor, I Feel So Bad'le radyolarınızdaydı. Kendi kendine gitar çalmayı öğrenmekle kalmayıp, arkadaşı Jimmy Reed'e de çalmayı öğreten Mississippi doğumlu Eddie Taylor, 1949 yılında Chicago'ya göç etti. Dilerseniz, gitarda Eddie Taylor, armonikada Jimmy Reed'le 1950'li yıllara gidelim. Ve önce Bad Boy'u, ardından da Ride 'Em On Down'u dinleyelim.

Eddie Taylor, Bad Boy ve Ride 'Em On Down'la radyolarınızdaydı. Güçlü bir kadın vokalle devam ediyoruz. Ruth Brown, A Good Day for the Blues diye sesleniyor.

0: 50'li yıllarda R&B dünyasında Miss Rhythm lakabıyla anılan Ruth Brown'dan sizlere çaldığımız parça A Good Day for the Blues'du. Ruth Brown, 60'lı yıllarda müzik dünyasından çekildi. Ama 1975 yılında müziğe geri döndü. Hairspray müzikalindeki rolüyle Tony ödülü kazanan sanatçı, 1993 yılında Rock and Roll Hall of Fame adını yazdırdı. 1997 yılında çıkardığı R plus B equals Ruth Brown albümüyle geleneksel blues dalında Grammy ödülüne aday gösterildi. Brown aynı zamanda R&B müzisyenlerinin yasal hakları için mücadele etti ve onun sayesinde Rhythm and Blues Vakfı kuruldu. Bonnie Raitt ve B.B. King'de de sahne alan Ruth Brown'dan sizlere iki B.B. King düeti seçtik. Ain't Nobody Business ve You Are the Boss.
1: Thank you so much. Oh, thank you.

Müzik tarihinin iki büyük ismi B.B. King ve Ruth Brown birlikte söyledi. Ain't Nobody Business ve You Are The Boss. Programımızı Robert Lockwood Jr. ile açmıştık. Kendisine ait enstrümantal bir parçayla kapatalım. Lockwood's Boogie. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Radyo 3. Gece ve Müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

for me.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Bu programda Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatını ve Ralph Vaughan Williams'ın ölümünden sonra kütüphanesinde bulunan çok sayıda eserden biri olan Viola ve Piyano için romansı dinleyebileceksiniz. İlk bölüme İngiliz besteci John Wilbye'a ait 1609 tarihli bir madrigalle başlıyoruz. Bo Holton yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendiriyor.

Holton yönetimindeki BBC şarkıcıları, İngiliz besteci John Wilbye'a ait 1609 tarihli bir madrigal seslendirdi. Maurice Ravel'in Ölü Prenses için Pavan başlıklı eserinin Zoltan Kocic'e ait klarinet ve piyano transkripsiyonuyla devam ediyoruz.

Elin öğrencilik yıllarında bestelediği Ölü Prenses için Pavan başlıklı eserinin Zoltan Kocsis'e ait klarinet ve piyano düzenlemesini dinlediniz. Unico Wilhelm van Wassenaar'ın günümüze kalan sayılı eserlerinden 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 5 numaralı Fa minör konçerto var sırada.

Kovilhelm von Wassenaar'ın 1740 tarihli Concerti Armonici dizisinden 5 numaralı eseri Combattimento Amsterdam topluluğundan dinlediniz. Shakespeare'in şiirleri üzerine yazdığı şarkılarla tanınan İngiliz besteci Roger Quilter'ın 1908 tarihli 7 Elizabeth dönemi şarkısıyla devam ediyoruz.

Jill Coulter'ın 1908 yılında bestelediği 7 Elizabeth dönemi şarkısını mezzo-soprano Catherine Rauch ve piyanist James Bayo seslendirdi. Felix Mendelssohn'un orkestra için Opus 27, Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürü var sırada.

Mendelssohn'un Sakin Deniz ve Müreffeh Yolculuk adlı konser uvertürünü Fransa Ulusal Orkestrası'ndan dinlediniz. 1939 doğumlu virtüoz oboacı ve başarılı bir besteci olan Heinz Holliger'ın solo oboa için 5 küçük parçasından bir seçkiyle devam ediyoruz.

Neşreli besteci Heinz Hollegger'ın Solo Oboa için 5 küçük parçasından seçkiyi Vera Fulirina Gassman'dan dinlediniz. Finlandiyalı besteci Erkki Melarti'nin 20. yüzyıl başlarında kaleme aldığı Opus 60 Re minör keman konçertosu var sırada. Solist Jon Stogosz.

Kimmelerti'nin Opus 60 Re Minör Keman Konçertosunu solist Jon Stogos ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Chopin'in teknik ve müzikal açıdan en zor eserlerinden biri olan Opus 58, Si minör 3 numaralı piyano sonatıyla devam ediyoruz.

Chopin'in Opus 58 Si minör 3 numaralı piyano sonatını Jakub Kuschlik yorumladı. Programımızın bu bölümü Ralph Vaughan Williams'ın ölümünden sonra kütüphanesinde bulunan çok sayıda eserden biri olan Viola ve Piyano için romansıyla sona eriyor.

Ralph Vaughan Williams'ın 1914 yılında yazdığı düşünülen romansını viyolada Stephen Dann ve piyanoda Bruce Wood seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Birlikte Radyo 3 Notturno geri yayını devam ediyor. Bu bölümde Wolfgang Amadeus Mozart'ın 3 bölümden oluşan Do Majör Oboa Konçertosu'na ve 1939 doğumlu İsviçreli besteci Heinz Holliger'ın orkestra için Serato adlı eserine de yer veriyoruz. Programımızın bu bölümü Amaryllis Quartet'in 11 Kasım 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız bir seçkiyle başlıyor. Topluluktan ilk olarak Ludwig van Beethoven'ın Mozart'ın aynı tondaki dörtlüsünü örnek alarak bestelediği Opus 18 La Majör 5 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinliyoruz.